Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım bile.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün akşam da bu sabah.

önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Guten Morgen, Hakan. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Bu nasıl bir enerji? Kaç kere? 4 mü 5 mi Guten Morgen dedi? Buna bir tane de biz ekleyelim böyle.
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen. Doch du darfst nicht
1: traurig sein. Wir dürfen nicht traurig sein. Hepinize günaydın, gününüz aydın olsun arkadaşlar diyoruz. Evet, Berlin'den tren beklerken arkadaşlar, Berlin'de istasyona geldiniz. Tren beklerken şöyle bir bira açayım da yolculuk güzel başlasın. Devri bazı istasyonlarda kapanıyor. Neden? Sonra hemen bu şarkımızın ardından Mustafa Sandal'la ilerliyoruz. Dön Dünya diyor. Tekrardan günaydın. 6'yı tam 8 dakika geçe saatlerimiz. Mikrofona ben Hakan.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk ailece yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Günaydın Altan İçoğlu saatlerimiz ve erken uyandım bugün, günaydın Hakan diyor Kölünlü Eray. Good morning Eray. Şimdi biraz önce dedim Berlin'de tren beklerken, yani böyle bekliyorsunuz şuradan bir alkollü bir içecek tüketeyim falan, o devir artık arkadaşlar bazı istasyonlarda kapanıyor. No, çok mu üzüldünüz? Tövbe tövbe. Şimdi bugünden itibaren Berlin Hauptbahnhof'ta ve Gesundbrunn'da alkol içmek yasak. Yani peronda da içemiyorsunuz artık. Yani istasyonun içinde de yani. Deutsche Bahn diyor ki buna istinaden, biraz daha güvenli olsun ortam diyor. Hem çalışanlarımız rahat etsin, ortalık da daha temiz kalsın gibi bir açıklama yapmış. Zaten bu karar Temmuz sonunda olması gerek. Evet, Temmuz sonunda bütün Almanya için duyurulmuştu. Şimdi yavaş yavaş istasyonlarda uygulanmaya başlanıyor. Bunu da takdirle karşılıyoruz. Şimdi benim burada kafama takılan şu. Biliyorsunuz Alman trenleri bazen böyle 40 dakika gecikiyor ya. Arkadaş şimdi insan o 40 dakikayı ayık kafayla mı bekleyecek? aman neyse, bir yandan alkol biliyorsunuz olmaması çok iyi ama bir yandan alkol kötülüklerin anısıdır. Hani değil mi? Alkol kötülüklerin anısıdır deniyor ya. Diğer yandan da ana gibi yar olmaz deniliyor. Bu nasıl çelişkiyiz artık? 6.15 oldu saatlerimiz. Good morning, günaydınlar. Mikrofon.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir.
3: Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programındasınız. Günaydın, guten morgen. Ve biraz önce ne demiştim? Berlin'de bugünden itibaren Berlin Hauptbahnhof ve Gesundbrunnen alkol içmek yasak derim. Ve bu böyle yavaş yavaş her yere dağılacak arkadaşlar. Sevindik mi buna?
4: Hakan tamam. Alkol içmeyeyim. Karpuz keseceğim gidip orada. Karpuz, ben de karpuz keserim.
3: Ama karpuzu da yalnız yemen. Lütfen bizi de çağır. Vallahi billahi ya. Böyle tek başına da karpuz gitmez zaten. So, jetzt machen wir weiter. Und zwar mit Norm Ender ve Ebru Gündeş. Öyle bir çift gelmiş ki birisinin rap dalında en zirvede olan sanatçılarımız, diğeri ise Ebru Gündeş'i zaten anlatmaya gerek yok arkadaşlar.

0: Ve ne demiş ki biraz önce? Tabii ki Berlin'de artık tren istasyonlarında garın içerisinde de peronlardır artık içki yasak. İçki içmek yasak arkadaşlar. Dışarı çıkacaksınız. Buna istinaden bir dinleyicim dedi ki ben de o zaman karpuz keseceğim yiyeceğim orada. Bizi de davet et. Tek başına mı yiyeceksin dedim.
1: Seni mutlaka çağırırım Hakan.
0: Ya ben de hayatımda tren garını yani garda hiç karpuz yememiştim. Dinleyicim davet ediyor. Bu saatten sonra Berlin'e veyahut da diğer garlarda yeni bir kültür başlatacağız herhalde. Tren gecikirse sinirlenmek yok arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Karpuz yiyoruz. Hoppa! Günaydın. Saatlerimiz 6.23. Çay Şekeri programısınız. Mikrofona ben Hicri Hakan. Gününüz aydın olsun.

Adaşım'dan dinledik Hakan Bektaş ve Bilal Hancı. Saatimiz 6.25. Günaydın, guten morgen diyeceğim. Şimdi tekrardan bakayım. Dün oynanan, biliyorsunuz Türkiye 1. Ligi'nde oynanan, daha doğrusu Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Ahmet Spor kendi evinde Trabzonspor'u

biraz şok olmuş ya. Bilmiyorum. Aslında bilmiyorum. Beşiktaş'ın yaptığını Çorumlu yapmaz diyeceğim ama. Bilemeyeceğim. Burada sakın Çorumlular. Aman aman sakın saldırmayın arkadaşlar bana. Tamam mı? Espri yapıyoruz burada. Hemen ağlamaya gerek yok. Fener'deydi 5-6 tane olduğu zaman. Öyle değil mi? Hepimiz yiyoruz böyle. Geçenlerde ne demiştim böyle? Bir saniye. Konya'ya hızlı tren yapılacakmış dedim. Yani akabinde de dedim ki bir insan Konya'ya gitmek için niye acele eder ki dedim. Ya bunu diyen sen misin? Yani ben miyim arkadaşlar? İki tane hanımefendi. Bayağı bir salladılar bana. Tamam belki haklılar ama yani biz de Nevşehirliyiz arkadaşlar. Yani Nevşehir'de gar bile yok yani tren bile yok. Biz bir şey diyoruz mu? Zaten bir sen relax man ya. Hayata biraz farklı bakın. Allah'ını seversiniz böyle. Sal gitsin. 6:27 oldu saatlerimiz. Nasıl keyifler? Durun daha yeni başladık.

Sıla. Hayran deli Sıla. Biz Sıla'ya hayranız, Sıla da bana hayran. O zurna ben arkadaş, korkmayın. Radyodayız, arabadaysanız daha doğrusu. Sağınıza solunuza bakmayın. Her seferinde uyarmak mecburiyetindeyim. Çünkü o kadar gerçekçi yapmışlar ki. Bakar mısın ya? Eyvah eyvah. So. Mahmet Ayta. Bir dinleyicim diyor. Sen gerçekten Nevşehirli misin? Şöyle diyelim. Babam Nevşehirli, annem Tokatlı. Ben Ankara'da doğdum. İzmir'de büyüdüm. Büyümeye çalıştım yani. 1.73'te kaldım. Ve Berlin'de yaşıyorum. Yeter mi bu kadar? Raporu da verdik. Şimdi ilginç bir hikaye geçeceğiz. İtalya'nın Belluna diye bir şehri var. Ufak bir şehir. Biliyor musunuz? Gittiniz mi? Gittiniz veya gitmez neyse. Orada yaşayan çok ünlü bir adam var. Evsiz bir adam. İsmi de Haydar. Çadırda yaşıyor bu adam. Geçenlerde bunun elinde bir bavul görmüşler. Yani bavulu açıyorlar. İçi 50 euroluk banknot dolu böyle. Yani bavul dediysem küçük bir çanta aslında. Adamla başlamış.

paraları sağa sola böyle gelene veriyor, gidene veriyor, yola bırakıyor, kaldırıma bırakıyor. Dediğim gibi millet de şaşırmış tabii ki, polisi çağırmışlar. Polis toplam 4000 euro toplamış. Paralar da gerçek öyle, sahte falan değil ha. Ya Nazım, şimdi işin içine para girince nasıl ooo diyorsunuz değil mi? Bizim bu algoritma da kafayı yedi yani böyle. İşi gücü para. Şimdi işin acayip tarafı şu. Bu para nereden geldi belli değil. Adam da anlatmıyor. Üstelik günlerce benim 4000 euro kayboldu diye ortaya çıkan da hiçbirisi olmamış. Benim kafam burada karıştı arkadaşlar. Adamın evi yok ama bizden daha rahat böyle para dağıtıyor değil mi? Sağa sola 50 euro ona veriyor, buna veriyor ama ben 50 euroyu böyle yere düşürsem 3 gün yas tutarım vallahi billahi. Bu abi resmen alın kardeşim ben alsın diye bile sağda solda geziniyor. Şimdi size soruyorum. Şimdi kendimden bahsettim. Siz yolda 4000 euro dolu bir bavul bulsanız, ufak bir çanta, her neyse, ne yaparsınız? Dürüst olun ama. Şimdi direkt polise götürürüm diyenler var ya, onları özellikle dinlemek istiyorum. Dedim ve ilk mesaj geldi bile. Abi ben bavulu görür görmez Allah kabul etsin derim diyor. Zaba zaba.

0: Teşekkürler Ajda Pekkan. Ve İtalya'nın küçük bir şehrinde evsiz bir adam 4000 euro buluyor ve sağa sola dağıtıyor. Veriyor, ona buna veriyor. Herkese hediye ediyor. Siz bulsanız ne yaparsınız derim.
1: Ben vermiyorsam Murat, ben o parayı bulsam nasıl olsa haydan gelip buraya gideceği için çatır çatır yerdim. Polis molis hikaye. Onu söylediğine de inanma yani.
0: Ya ona söylediğine inanma. Adam vermemiş ki polise zaten. Sağa sola dağıtmış bu parayı. Haydan gelen huya gider diyorsun ya. Burada parayı bulan adamın ismi de Haydar'mış zaten. Evet. Bir dinleyicim diyor ki Alev. Önce bavul önüme gelsin de ne yapacağımı o zaman karar veririm diyor. Wow. Bu size işte hat keza aklını. Başka bir dinleyicim. Günaydın. İnanması zor ama gerçekten polise getirirdim diyor. Ben Faruk İyeyimler. Faruk mu? Sana daha çok Ziya ismi yakışırdı ama. Das war mal lustig, oder? Das war lustig. Evet. Bir diğer dinleyici. Bakayım o ne demiş. Herkese hayırlı günler, günaydınlar. Batu. Ben Hamburg'dan. Hamburg'dan ben Batu. Doğrusu. Bu bavul olayını değinmek istedim. Evet, kendim bulsam tabii ki şaşırırım, sevinirim ama kendim yemem diyor. Allah onun acısını başka bir yerden çıkarır. Onun için teslim ederim, sahibine geri veririm. Araştırmam ama kendim yemem. Teşekkür ederim. İki kere üstüne basa basa kendim yemem demiş. Diyenlerden mi korkmak lazım? Şimdi olay 4000 euro olunca kendin yemezsin. Başkalarıyla mı yerim demek istedim. Veya 4000 olmasa, 4 milyon olsa acaba o zaman da kendin yemez miydin? Altı oldu, sekiz oldu saatlerimiz. Günaydın. Çay Şekeri programımızın mikrofonu ben İyici Hakan. Şimdi en deli sanatçımızla ilerliyoruz. Kimmiş o? Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe.

Yıldız Silve sana değer dedi. Yıldız Silve'de seneler önce bir konserim olmuştu. Almanya'nın en soğuk yıllarıydı o zamanlar arkadaşlar. Her yerde sadece kar değil, kardan dolayı oluşan buzlardan dolayı araçlar park yerlerinden araçlarını alamıyorlardı. Yani o raddedeydi. Ben de şimdi bakın arkadaşlar, bunu gözünüzde canlandırmanız için söylüyorum. Ya sakın böyle ukalalık olarak algılamayın lütfen. Ben böyle hafızanızda canlandırabilirsiniz diye ben bunu böyle anlatıyorum. Altında kocaman bir Amerikan aracı Hummer vardı. Böyle kocaman devasa bir araba. Siyah. Ben yeşil Adidas'larımı giymişim. Bir de sonradan görmeler gibi o zolaryumda öyle bir yanmışım ki. Yani siyahi adamlara benzemişim. Yani 3 gün çıkmamışım zolaryumda. Üzerinde yeşil Adidas'lar var. Ve onun üzerinde de suni bir kürk mantom var. Könnt ihr das so vorstellen euch? Hummer kocaman. Önünde DJ Hakan duruyor. Yeşil Adidas'larıyla bir de kürk, bir de şapkayı takmışım. Birazcık da çevirmişim böyle hafiften sağa doğru böyle. Orada Yıldız Dilbe'yi bekliyorum. Otelden alacağım. Şimdi Yıldız indi. Sonra uzaktan bana şöyle bir baktı. Len Hakan, kime benziyorsun biliyor musun dedi. Şimdi öyle deyince ben de tabii ki böyle Allah Allah şimdi ne gelecek dedi. Kime benziyorum dedi. 70'li senelerde Amerika'da siyah kadın tüccarları var ya. Ona kadın tüccarı demedi. Onun ne dediğini siz çok iyi biliyorsunuz. Aynı ona benziyorsun dedi. Manyak kadın ya. Vallahi billahi. Süper bir insan ama. Saat 6.44 oldu. Çay Şekeri programısınız. Mikrofonu ben, DJ Hakan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir.
5: Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programı tümüyle devam ediyor. 6.48 yaptık saatlerimizi. Günaydın, guten morgen.
6: Guten morgen.
5: Du hörst jetzt auf. Nee, das will ich nicht mehr haben, so. Du nervst. Biraz önce ne demiştim arkadaşlar? İtalya'nın küçük bir kasabasında, küçük bir şehrinde daha doğrusu evsiz bir adam küçük bir çanta buluyor ki çantanın içerisinde 4000 euro ve herkese dağıtıyor. 50 sen falan derken böyle işte adamı tutuklanıyor, nerede buluyorlar falan filan. Böyle bir durumda siz ne yapardınız dedim. Kimimiz yerdim diyor, kimimiz ben götürürdüm diyor. Çünkü kat ve kat fazlası benden çıkardı diyor. Ondan sonra bir dinleyicim diyor ki, günaydın Hakan kardeşim. Bu para konusuyla da aynı kendime yapılmasını istemediğim şeyleri başkasına yapma gibi. Ben kaybetsem bulan insanın geri iade etmesini isterim. Selamlar Nordrhein-Westfalen'den Hasan Kudret Civan. Bu Beberbun gibi olmuş bu yazı. Bir Hochachtungsvoll kalmış. Sonunda onu yazsaydım. Evet, good morning. Sabahın 6 kalkmışım, 4 milyon euro. Çoksa ne yaparım? Portakal satarım, 6 değil 5. Ya sen ilk önce uyanamamasın, ne yazdığını bilmiyorsun. Bizi de deli ediyorsun burada, tamam mı? Senin yazdığını biz burada şifre gibi çözmeye çalışıyoruz. Evet, başka bir dinleyici. Ne diyor bakalım?
7: Serdar abi günaydın. Ben parayı bulsam Türkiye'ye saç ektirmeye giderdim ya. Fena olmazdı.
5: Bir saniye.
7: Pardon, bu mesajım Hakan abiyeydi. Sadece de dinledim de. Kusura bakma Hakan abi.
5: Serdar değil. Esra olacaktı. Hakan da kim?

0: Turan Şahin'i dinliyoruz. Ya ben anlatamadım diyor. 6.50 kaldı saatlerimiz, 7 tam 8 dakikamız var. Günlerden Salı, 1 Eylül 2026. Ve sonbahar mevsimimizin ilk gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Evet, ve o kadar mesaj geldi ki şimdi bu haberi önümüzdeki 2 saat içerisinde, yani 2 saat sonra yine yapacağım. Bana göndermiş olduğunuz mesajları da o saatte okuyacağım arkadaşlar. Dolayısıyla böyle Hakan'ın bir sana mesaj gönderdik hiç bakmıyorsunuz. Yok, hepsini değerlendiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 1-2 saat sonra tekrardan bu konuya değineceğiz ve o mesajlarınıza yer vereceğim. Konumuz ise burada neydi? İtalya'nın küçük bir şehrinde bir Obdachlose 4000 euro buluyor ve onu sağa sola dağıtıyor. Ona bunu herkese 50'şer euro veriyor. Siz olsaydınız ne yapardın dedim.
3: Hakan, benim bulduğum paradan sana ne? Sana ne? Millet bulduysa bana ne? Bremen'den özgür.
0: Evet, Bremenli bir arkadaşımız. Daha uyumadı herhalde. Sesli mesaj göndermiş ama öyle anlatıyor ki adam mesajın ortasında uyuyacak yani. Ben burada yayın başında uyuyacağım. Hani birazcık tempolu olsa, yani sesli mesaj değil bu, uyku meditasyonu gibi olmuş. Biraz daha dinlesem böyle. Ve şimdi gözlerinizi yavaşça kapatın. Diyecek oldum vallahi. Neyse. Günaydın, günaydın, günaydın diyoruz ve Manifest'le devam ediyoruz arkadaşlar. Gününüz aydın olsun. Mikrofonu ben DJ Hakan.

Evet ve dinleyeceğim. Mannheim'den Eren bana bir fotoğraf göndermiş. Yıldız Silve hikayesi arkadaşlar. Büyük bir hamur var. Onun önünde de ben duruyorum. Adidas'ları da çekmiş. Yok Adidas değil, Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini jogging mi vardı? Haberimiz yoktu. Evet, gözünde canlanmış Yıldız Silve ile aramda geçen hikaye, tekrardan buradan teşekkür ediyorum. 6.57 oldu saatlerimiz. Bu şarkımızın hemen ardından haber bültenlerine bağlanacağız. Ondan sonra diğer haberlerimize geçeceğiz. Birbirinden ilginç haberler. Sizlerle birlikte olacağım. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Die umstrittene Einkommensteuerreform der schwarz-roten Bundesregierung soll noch in dieser Woche ins Kabinett kommen. Nach Angaben des Finanzministeriums gibt es eine Einigung bei den letzten Details.
2: Profitieren sollen vor allem Familien mit Kindern, aber auch Leute mit kleineren und mittleren Einkommen. Unterm Strich sind Entlastungen von jährlich 10 Milliarden Euro geplant, ab 2028. Und finanziert wird es dann, so der Plan, durch die Reichensteuer, die etwas früher greift, und eine neue Superreichensteuer. Tempo machen ist also angesagt. Morgen könnte das Paket im Kabinett beschlossen werden. Danach ist dann der Bundestag am Zug. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Vor wenigen Wochen hat die Deutsche Bahn ein Alkoholverbot an allen Bahnhöfen in Deutschland angekündigt. Heute beginnt die Umsetzung an 4 wichtigen Stationen. Das soll für mehr Sicherheit sorgen, für Fahrgäste und Beschäftigte. Außerdem sollen die Bahnhöfe sauberer werden. Das neue Verbot gilt ab heute am Berliner Hauptbahnhof, in Berlin-Gesundbrunnen sowie in Kiel und Braunschweig. Bis Mitte Oktober soll es dann schrittweise an 5.400 Bahnhöfen umgesetzt werden. Knapp 30 Jahre nach dem Mord an US-Rapper Tupac Shakur ist der frühere Ganganführer Dwayne Davis in Las Vegas schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der heute 63-Jährige als Drahtzieher für den Tod des Rappers verantwortlich ist.
3: Tupac Shakur war zu Lebzeiten eine Rapper-Ikone, ein Superstar. Er verkaufte weltweit Millionen Platten, aber der Junge aus New York City wurde nur 25 Jahre alt. In Las Vegas wurde er in einem Auto angeschossen und starb wenige Tage später im Krankenhaus. Der nun schuldig gesprochene Mann wird nicht beschuldigt, die Schüsse selbst abgegeben zu haben. Er gilt als Drahtzieher der Attacke. Im Bundesstaat Nevada reicht das für eine Verurteilung wegen Mordes. Aus den USA, Tina Eck.
1: Ein Fehler bei Microsoft Exchange Online sorgt weltweit für E-Mail-Probleme. Bei Unternehmen und auch bei privaten Nutzern. Ein technischer Fehler verhindert laut Microsoft den ordnungsgemäßen Zugriff auf den Mail-Server. Beim Login und beim Senden und Empfangen von E-Mails hakt es deshalb. Wann alles wieder normal laufen soll, ist noch unklar.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Girne açıklarında batan feribotta kayıp sayısı 20'ye yükseldi. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken 241 kişi kurtarıldı. Yaklaşık 514 metre derinlikte bulunan batığa robotik dalış yapılacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekipleri, askeri gemiler, helikopterler, İHA'lar ve dalgıçlarla kayıp kişileri aramayı sürdürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki işbirliğini daha kurumsal hale getirme kararı aldı. İstanbul'daki toplantıda ortak savunma üretimi, teknoloji geliştirme ve askeri uyumun artırılması ele alındı. Suudi Arabistan'da ortak bir sekreterye kurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Erdoğan, temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanının zirve oturumunda konuşması ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 kişiden 8'i hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında CHP delegesi Özkan Deniz de bulunuyor. Kararların ardından dosyada sadece Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek tutuklu kaldı. 12 dev adam Dünya Kupası biletini aldı. Türk A-Milli erkek basketbol takımı İzlanda'yı deplasmanda 110-73 yendi. Elemelerde 8'de 8 yaptı. Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için bugün Azerbaycan'la karşılaşıyor. Mücadele saat 18'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Süper Lig'de ise 3. hafta dün oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Ahmet Portu faaliyetler Trabzonspor'u 2-1 ile geçerken Beşiktaş Çorum FK'yı 6-2 yendi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: Saatlerimiz 7 tam 6 dakika geçiyor. Günaydın. Biraz önce ben 1.72 falan dedim. Boyundan bahsedeyim. Hakan ben de İzmirliyim. Senin büyüdüğün yerde kuraklık varmış galiba. O nedir ya 1.73 boy? Ben 1.85 diyor. Bak şimdi. Bizim küçüklerimizin büyüklere boyca diyorum tabii ki. Lafı vardır. Devede de boy var. Açtırma ağzımı şimdi. Tamam mı? Sonra bu yüzden de benim arkadaşlarım hep benden küçük olmasına çok dikkat ederim. Böyle onların arasına böyle kasıla kasıla yürüyorum böyle. Ay gelin bakayım buraya çocuklar diyorum bir de. Ve şimdi bir parçayla giriş yapıyoruz. Hangi parçaymış o? Megastarımız Tarkan'ımızla. Güzel bir giriş. 7 tam 7 dakika geçiyor saatlerimiz. Günaydın çay şekeri.

gitmek istemiyor. Yapıştı kaldı arkadaş ya. Ya bir sal dedik ama ne? Das geht nicht. Biz Tarkan'a alıştık, o da bize alıştı. Tarkan'la bir hikayem vardı. Seneler önce bowling oynamaya gittik arkadaşlar. Bowling oynayabiliriz miyiz Hakan? Tamam dedik. Ama öyle tanıyanlar falan olmasın böyle. Kimsenin bilmediği yere tamam dedik. Gittik bowling oynamaya. Şimdi orada bowling oynamaya giderken orada biliyorsunuz tabii ki ayakkabıları kiralıyorsunuz. Orada oynayabilmek için özel ayakkabıları var. Sonra orada yani sırada beklerken orada tesadüfen o ayakkabıları veren arkadaş bir Türk. Şimdi Tarkan'ın kafasında bir şapka vardı, bir kepi vardı. Şimdi hem bir yerden çalışıyor, bir yandan da böyle ikili bir de Tarkan'a bakıyor. Bize bakıyor, tekrar çalışıyor, tekrar böyle bakıyor falan. Sonra Tarkan'a dedi ki, ben sizi birine benzetiyorum ama kime dedi. Ve Tarkan da çok güzel bir cevap verdi. Ya beni Tarkan'a benzetiyorlar dedi. Also, das war so geil. Çocuk dedi ki, hah tamam evet ben de onu diyecektim, Tarkan'a çok benziyorsunuz dedi. Yani. Das war so geil. 7.12 oldu saatlerimiz. Avşehir günaydın.

0: Sizsiniz Çay Şekeri programında. Sakın ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Lezzetin adı Fulya, kalpleri ısıtır bir anda.
3: Fulya dilimli tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla 1.99'a. Sakın kaçırma. Mutluluk Fulya'da.
4: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
5: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
6: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Özbakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Özbakım Pflegeberatung.
7: Longericher Straße 1, Köln Nippes.
8: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
9: Tabii, nereden olsun?
8: Depo Market'in yakınında.
9: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
8: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
10: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Günaydın millet, radyosunu şimdi açanlar, ben nereye düştüm diyenler. Ay, hoş geldiniz. Gece valizinden çıkıp eve gidenler, size de saygılar efendim. Siz günü bitiriyorsunuz biliyorsunuz, biz daha yeni başlıyoruz. Kimler kaldı kahvaltı masasındakiler değil mi? Çaylar doldu mu beyler? Peynirler, ekmek kızardı mı? Afiyet bal şeker olsun hepinize. İşe gidenler ise direksiyon başında olanlar, otobüste camdan dışarı böyle boş boş bakanlar. Hepinizi buradan görüyorum gibi yapıyorum ona göre ha. Bugün de çay şekerinde. Niyetimiz belli. Biraz güleceğiz, biraz açılacağız. Onu zaten her zaman yapıyoruz da. Biraz gündeme takılacağız tabii ki. Araya da güzel şarkılarımızı sıkıştıracağız. Ve yani sabah sabah surat asmak yok öyle arkadaş. Kahve yetmediyse ben varım. Çay şeker. Benden de ne çay şeker olur ya. Ya yani şeker pancar olur ama. Burası Çay Şekeri. Hadi güne biraz saç katalım. Ve Burcu Güneş'in Ben Yanmam adı şarkısıyla ilerliyoruz. Ateş olsa bile sesim düzeldi ya, bağırıyorum böyle. Görgüsüzler gibi.

FM'de günaydın, guten morgen. Biraz önce arkadaşlar, radyolarını yeni açanlar, yeni uyuyanlar. Siz uyurken biz saat 6'da bir ilk konu işlemiştik. Konumuz ise İtalya'da bir adam, daha doğrusu evsiz bir adam. Yani obdachlos. Sokakta küçük bir çanta buluyor, içinde de 4000 euro para var. Ve bu paraların hepsi de 50 euroluk banknotlar. Ve herkese dağıtıyor. Al sana 50, al sana 50, al sana 50. Ben burada dedim ki sizlere, sormuştum daha doğrusu. Siz böyle bir durumda ne yaparsınız dedim. Ve o kadar çok mesaj geldi ki. Yani sizi çözdüm ben. Yani konu aşk oluyor, 2 kişi yazıyor. Sağlık oluyor, 3 mesaj geliyor. Trafik oluyor, hadi 5 kişi. Ama konu para olsun, maşallah bütün Almanya ayağa kalkıyor. Ya dünyanın en paracı insanı ben kendim zannederdim ama benden de daha fenaymışsınız. Yani euro kelimesi ağzından çıkarıyorum, telefon yanıyor, mesajlar patlıyor, ses kayıtları geliyor. Oğlum siz nasıl paracısınız böyle? Normalde sabah uyandırmak için 3 alarm yetmiyor. Para deyince herkes dimdik ayakta. Para, para, para. Para da para, para. Evet, Füsun Önal'dan tanıdığımız o şarkı değil mi? Ama biz daha öncesinde Işın Karaca ile ilerliyoruz. Hor görme garibi diyor Orhan Gencebay'ın bu güzel şarkısını kendine has tarzı bir yorumuyla seslendiriyor. Nerede? Çay şekerinde. Kiminle? DJ Hakan'la.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, saatimiz 7.26 oldu arkadaşlar. Guten Morgen.
3: Guten Morgen.
2: Kes ay diyenler. Bu da ikili bir de bir Guten Morgen değil mi?

0: sevincenizi saçmaladı bu programla iyice, evet. Bugünden itibaren Berlin Hauptbahnhof'ta ve Gesundbrunnen'de alkol içmek yasak. Yani peronda da içemiyorsunuz artık. İstasyonun içinde de yani. Deutsche Bahn diyor ki burada biraz daha güvenli olsun etraf diyor. Daha böyle çalışanlar rahat etsin. Aynı zamanda ortalıkta daha temiz kalsın diyor. Zaten biliyorsunuz bu karar Temmuz sonunda bütün Almanya için duyurulmuştu. Şimdi yavaş yavaş istasyonlarda da böyle uygulanmaya başlanıyor. Benim burada kafama takılan şu. Alman trenleri biliyorsunuz Deutsche Bahn. Böyle 40-50 dakika geçiyor ya. Arkadaş şimdi insan o 40 dakikayı ayık kafayla mı bekleyecek? Yani unerträglich, oder? Şimdi buna istinaden bir dinleyeceğim. Şöyle bir mesaj gönderiyor.
1: Guten Morgen Hakan, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. Hakan tamam, alkol içmeyeyim. Karpuz keseceğim gidip orada, karpuz. Ben de karpuz keserim.
0: Karpuzu da yalnız yeme, bizi de çağır dedik, tamam mı? Ve şimdi Demet Akalın'ın en son şarkısıyla devam ediyoruz.

Takalın'la da hikayelerim var arkadaşlar. Ben de hikaye çok. Biraz önce ne demiştim? Tarkan'la zamanında bowling oynamaya gitmiştik. Ve tanınmamak için kepi taktı. Ve kepi de taktıktan sonra orada ayakkabılarımızı alacağımız esnada ki oradaki çocuk dedi ki ben seni birisine benzetiyorum ama kimsin? Tarkan da demişti ki beni Tarkan'a benzetiyorlar. Çocuk tamam evet Ziz genel bir Tarkan olsun. Ben bu hikayeyi anlattıktan sonra bir dakika. Ben bu hikayeyi anlattıktan sonra 4 dinleyicimden ama hepsinde de aynı. Hiç şaşmaz arkadaşlar. Ziya. Ziya. Sizler beni tanıyorsunuz. Sen yenisin oğlum galiba bana. Yeni uyandın sen galiba. Bizleri tanımıyorsun. Neyse. Şimdi vergiyle uğraşan milyonlarca kişi ilgilendiren bir değişiklik geliyor arkadaşlar. Ve burada en tehlikeli cümle şu olabilir. Ben mailime sonra bakarım. Bu haberden bu şarkımız hemen ardından ayrılmayın.

0: çok acil bir durumda olan dinleyicilerim var. Onlardan bir tanesi.
1: Hayırlı sabahlar Metropol FM. Herkese merhaba. Biz Nuray ve Nurdane köyünden Gelsenkirchen'e doğru şarkı pazarına gidiyoruz. Düğün alışverişi yapmaya. Bakalım kaç para harcayacağız? Herkese kolay gelsin. Öpüyoruz.
0: Şimdi burada düğün alışverişine gidiyoruz diye not bırakmasın ama ne düğünü bu? Sünnet düğünü mü? Gelin damat düğünü mü? Yani ya da ne bileyim kim ne bulursa alsın operasyonu mu? Şimdi bir de düğün alışverişi deyince insan geriliyor değil mi böyle? Çünkü sonu hep aynı arkadaşlar. Sadece bakacağız. Cem Yılmaz yapıyor. Bakacağız sadece. Sadece bakacağız diye çıkılır. Eve dönünce kart limitiniz ağlıyor böyle. Erimiş kartınız. Lütfen bir dahaki mesajda biraz daha detay verin de biz de burada düğünün böyle türünü tahmin etmeye çalışmayalım burada. Zaten çok meraklıydık. Mesajınızı bekliyoruz. Burada tüm Metropol FM ailesi hangi düğün, ne düğünü diye bekliyoruz. Bizler beklerken...
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Çay Şekeri programı tabii ki devam ediyor. Ve burada arkadaşlar çok önemli bir konu var. Biraz önce demiştim, vergiyle uğraşan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir değişiklik geliyor. 1 Ocak 2027'den itibaren Elsta üzerinden vergi beyannamesi verenlere Ştoya ve Şahit, yani vergi kararı otomatik olarak dijital gönderilecek. Şimdi bu ne anlama geliyor onu da biraz sonra sizlere daha detaylı bir şekilde açıklayacağım ama öncesinde nefes nefese kaldım. Aydın Kurtoğlu öptüm diyor sizlere.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim. Asla unutma.

Evet, Finansamsa, yani vergi dairesiyle haşır neşir olan dinleyicilerime bir haberim olacak arkadaşlar. Bunu lütfen şimdi öğretmen gibi anlatacağım size. Tane tane anlatacağım. Bunu lütfen bir yere not edin. 1 Ocak 2027'den itibaren Elsta üzerinden vergi beyannamesi verenlere biliyorsunuz Ştoya 5 ait, yani vergi kararı otomatik olarak dijital gönderilecek. Şimdi eskiden biliyorsunuz ben dijital istiyorum diye ayrıca onay vermen gerekiyordu ki şimdi sistem tam tersine dönüyor. Online verdiysen şayet, online verdiysen karar da Elsta hesabına geliyor. Yani kağıdı istiyorsun ayrıca, onu da çok ayrı bir şekilde belirtmen lazım. Ich will es als Dokument haben diyeceksiniz. Sonra sana bir mail geliyor. Belgen hazır diye bir mail geliyor. Girip PDF'i indiriyorsun. Ama bak, önemli nokta burada şimdi. Ben görmedim, açmadım. Böyle mail gözümden kaçtı falan, pek işlemiyor. Belge Elsta hesabına düştüğü anda resmi süreç başlıyor. Evet. Yani artık Finansam mektubu kapının altından böyle atmayacak. Dijital olarak böyle bırakıp gidecek. Sen görsen de görmesen de saat böyle tık tık tık tık çalışıyor. Bir de Elsta şifreni unutursan burada sertifikanın süresi dolarsa o da tabii ki ayrı bir macera olacak arkadaşlar. Kısacası özetleyeyim tekrar. 2027'den sonra Elsta kullananlar şu cümleyi bence hayatlarına eklesin. Elektriği, suyu kontrol ettim, ütüyü çektim, Elsa'ya baktım mı? Dediğim gibi, çünkü Finansam artık kapıyı çalmıyor. Mail atıp böyle sessizce sinsi sinsi ortadan kayboluyor.

şarkısıyla. Ve ondan sonra yine çok ilginç bir haberim olacak. Radyolarda sakın ayrılmayın, mikrofonu böyle bas bas bağıran ben DJ Hakan.

0: arkadaşlar ve biraz önceki yaptığım haberden sonra Finans Sam'dan falan bahsettim ya. Şimdi burada bir dinleyicim diyor ki şarkı tam geldi. Tarkan'dan Öptüm Acımayacak adlı şarkı gelecek zannettim diyor. Yani valla senin kafanda bağlantılar, yani bana soracak olsan hızlı çalış ya. Biz haberi veriyoruz, sen 3 saniyede Tarkan'a bağlamışsın olayı. Ama güzel düşündü. Yani bazı haberlerden sonra insanın böyle gerçekten de öp de geçsin. Yani ya da hiç acımayacak, hiç acımayacak diye diyesi gelebiliyor değil mi? Şimdi buna istinaden benim şöyle bir yorum olacak. Yani sen böyle devam edersen yakında haber bülteninde şarkı isteklerine göre yapacağız. Ne olabilir mesela? Ekonomi haberi olunca kış güneşini çalabiliriz, tamam mı? Tarkan'a bağlayacağız ya her şeyi. Aşk haberinde dudu dudu gelebilir. Trafik haberinde de hangisi gelir? Yolla.
1: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk.
2: Sanki yetmez gibi eziyet ettim.
1: 7/24 rock.
2: %24.90'lar. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
1: Ne ararsan var. Hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle. Metropol FM. Senin epin. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Babanız her şeyi çözemeyebilir ama Auto Expert Köln çözer. 30 yıllık tecrübeyle Gutachten'dan rot ayarına, son teknoloji kalibrasyon sistemlerine kadar A'dan Z'ye her şeyle ilgileniyoruz. Auto Expert Köln, Gutacht'ta Nurettin Özdemir, Köln'de 3 yerde. www.autoexpertkoeln.de.
4: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
5: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant, Unterrasse, Olympia Weg 2, Köln. Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
6: Star Otomobili.
5: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
6: Star Otomobili. Köln Bildungsstöckchen.
7: Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat, her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Köln bölgesindeki uzman danışmanımız Furkan Kabakçı'ya ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun ve uzmanımız hemen sizi arasın. Metropol FM, senin radyon.
8: Bu ev değişecek.
9: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
10: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürth.
7: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
11: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Günaydın, 7.49 oldu saatlerimiz, 8'e 10... Yok lan, ne 10'u lan? 11 lan. Bak bakayım. Ortaokulda matematikte kaçtı benim? Bakayım. 7, 8. Yok, 8. Yani kopya çektiğin zaman 8 oluyor. Hoppa hoppa, o ses nereden geldi yine ya? Yani ben bile korktum. Çok özür dilerim. Ben bile korktum ya. Çüş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, ehliyetiniz yanınızdaysa bir çıkarın. Çıkarın şöyle. Yola gidersen, yani şu anda herhangi bir aracın içerisindeyseniz orada lütfen dikkat edin. Aracınızı durdurduktan sonra da yapabilirsiniz. Çünkü ehliyetinizin üzerinde küçücük bir sayı var. Ama o sayı yüzünden polis sizi durdurduğunda devam edemezsiniz diyebilirler. Burada o yok mu? Evet. Şimdi mesele şu. Söylemiyorum. Bu şarkıdan hemen sonra. Allah benim cezamı alacak ama neyse. Allah korusun. Çok önemli bir haber. Hemen bu şarkının ardından sakın ayrılmayın. Kolpayla ilerliyoruz. Böyle ayrılık olmaz.

0: Ve şimdi geliyoruz konumuza. Ehliyetinizi çıkardınız mı? Aha, bir mesaj geldi, sesli mesaj.
1: Merhaba abi. Böyle kötü haber vereceksen abi, arkanda böyle Kurtlar Vadisi melodi falan olsun. İyi haber vereceksen de böyle Game of Thrones gibi melodi çalsan çok iyi olur.
0: Şimdi Süleyman adındaki arkadaşımız bunu uyur gezerken mi söyledi? Süleyman bir uyansan da. Benim uykumu getirdim. Allah cırmaz. Tamam, senin isteğini yaparız. Sorun değil. Şimdi arkadaşlar, ehliyetiniz yanınızdaysa bir çıkarın şimdi. Ondan sonra ehliyetinizin arka kısmına şöyle bakıyorsunuz. Ehliyetin arka tarafında 12 numaralı bir bölüm var. Orada bazı kodlar yazıyor. Mesela 0101 yazıyorsa sen araba kullanırken gözlük takmak zorundasın. Bu şart. Ya gözlüğü evde unuttum, ne olacak falan deme. Polis kontrolünde 25 euro cezaya şak diye yapıştırıyorlar sana. Hatta arabayı burada bırak, devam edemezsin diye de diyebilirler. Daha da önemlisi, Allah korusun bir kazaya karışırsan ve gözlük zorunlu olduğu halde takmıyorsan sigorta tarafından da başın ağrıyabilir. Biz bunu ödemeyiz diyebilirler. Bir de şu var. Diyelim eskiden gözlük kullanıyordun. Şimdi lens kullanıyorsun ya da gözlerini lazerle çizdirdin. Artık böyle gözle ihtiyacın yok değil mi? Tamamdır, gözler düzeldi deyip de geçemiyorsun. Ehliyetteki kodunu da değiştirilmesi gerekiyor. Yanamızı mısınız? Şimdi arka kısımda 0106 yazıyorsa gözlük ya da lens kullanabilirsin. Ama burada almaya yakışan böyle küçük bir tedavi var. Yani unmöglich, böyle çok saçma bir durum var. Gözlüğü takmazsan cezası bunun 25 euro. Ehliyeti düzeltmeye kalksan 35 euro. Yani üstünün bir de fotoğraf, göz testi, bir koşturması falan, o da işin cabası tabii ki. Yani sistem sana resmen diyor ki kurala uymazsan 25 euro, kurala uyup evrakı düzeltirsen biraz daha fazla. O yüzden bir ara vaktiniz olduğuna ehliyetinize bir bakın. 12 numara bölümde 0 bileyle başlayan bir şey varsa bu neymiş? Hı? Söyleyin bana. Otur evladım, 0. Vallahi Hakan ben bir şey anlamadım diyorsanız anlayanlar anlatmayanları anlatsın arkadaşlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Die umstrittene Einkommensteuerreform der schwarz-roten Bundesregierung soll noch in dieser Woche ins Kabinett kommen. Nach Informationen der deutschen Presseagentur gibt es eine Einigung bei den letzten Details. Damit könne das Paket morgen im Kabinett beschlossen werden, heißt es aus dem Finanzministerium. Die Reform soll besonders Familien mit Kindern und niedrige und mittlere Einkommen entlasten. Zur Gegenfinanzierung soll unter anderem die Reichensteuer etwas früher greifen. Die Bahn setzt ab heute das neue Alkoholverbot stufenweise an ihren Bahnhöfen um. Das soll für mehr Sicherheit sorgen, für Fahrgäste und Angestellte. Aber es gibt auch Kritik an dem Verbot.
2: Deutlich weniger Müll und Gewalt. Diese Bilanz zieht die Bahn nach einem Modellprojekt. An 30 Bahnhöfen gilt das Verbot nämlich schon. Ab heute kommen 4 dazu, unter anderem der Berliner Hauptbahnhof. Bis Mitte Oktober soll das Verbot dann an allen 5.400 Bahnhöfen gelten. Es ist dann verboten, Alkohol im Bahnhofsgebäude und an den Gleisen zu trinken. Der Konsum in Bahnhofskneipen und in Fernzügen bleibt aber erlaubt. Kritiker sagen, dieses Verbot könne gar nicht kontrolliert werden. Dafür fehlt schlicht das Personal. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Abnehmspritzen gibt es bei uns in Deutschland schon länger. Ab heute bieten Apotheken das Medikament aber auch als Tablette an. Während einige begeistert sind, warnen andere schon vor dubiosen Anbietern.
3: Schlucken ist für viele angenehmer als Spritzen. Und manche Apotheken rechnen offenbar schon mit einem wahren Ansturm auf die Abnehmpille. Die gibt's allerdings nur auf Rezept. Man muss sie täglich nehmen und aus eigener Tasche zahlen. Aber sie habe vergleichbare Effekte wie die Spritze, sagen Fachleute. Allerdings betonen sie, die Pille ist kein Lifestyle-Produkt. Und sie warnen auch vor unseriösen Online-Anbietern oder auch Online-Ärzten. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem weltweiten Ausfall entspannt sich die Lage bei den E-Mail-Diensten von Microsoft wieder. Noch sind nicht alle Nutzer wieder online, aber die betroffenen Systeme laufen nach Angaben des Konzerns schrittweise wieder an. Ein technischer Fehler hatte laut Microsoft den Zugriff auf die Mail-Server blockiert. Über Stunden konnte sich niemand einloggen oder Nachrichten senden und empfangen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, Bolu Belediyesi'ne yeni bir operasyon yapıldı. Hemen senden ayrıntıları alalım.
6: Evet, bu operasyon 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen bir operasyondu. 22 kişi hakkında gözaltı kararı var. Belediye binasında aynı zamanda sabah erken saatlerde arama yapıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma yüklenici firmaya usulsüz para ödemesi yapıldığı gerekçesiyle başlatıldı. Operasyonu da jandarma yürütüyor.
5: Güçlü, maalesef Girne açıklarında batan feribotta kayıp sayısı daha da yükseldi. Bu faciayla ilgili bugünkü bilgileri alalım senden.
6: Evet, kayıp sayısının 18 olduğu söylenmişti öncesinde ama Başbakan Ünal Üstel kayıp olarak arananların sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı. Bugün de yine arama kurtarma çalışmaları devam edecek çünkü kayıpların gemi içinde sıkışıp kalan insanlar olduğu ifade ediliyor. Türkiye'den giden de bir ekip var. Bugün robotik dalışlar yapılacak ve buradan kayıplara ulaşılmaya çalışılacak.
5: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında işbirliğini artıracak. Hemen bu habere bakalım.
6: Evet, buna ilişkin Bakan Hakan Fidan bir açıklama yaptı. Anlaşmanın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu söyledi ve ittifakın bölgedeki tüm devletlere açık olduğunu da ifade etti. Bu anlaşmayla bölgemizde yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin tesis edilme süreci başlamıştır diye konuştu.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'da, bu haberi de alalım.
6: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gitti, hatta orada göçebe oyunlarına da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temaslarda da bulunması bekleniyor. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı konuları gündeme gelecek.
5: Sporda gündem epeyce yoğun. Süper Lig'le başlayalım. Üçüncü hafta tamamlandı. Haftayı alalım kısaca.
6: Evet, 3. hafta maçları 2 maçla tamamlandı. Trabzonspor deplasmanda Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş ise rakibi Çorumspor'u 6-2 gibi farklı bir skorla yenmiş oldu, geçmiş oldu. Galatasaray lider 7 puanla, Gençlerbirliği 2. sırada yer alıyor 7 puanla. Beşiktaş 3. 6 puanla ve Fenerbahçe de 4. sırada yer alıyor şu anda 6 puanla.
5: 12 dev adam basketbolda Dünya Kupası biletini aldı. Türkiye çok başarılı bir dönem geçiriyor. Son maçını alalım.
6: Evet, son maçta İzlanda ile karşılaştı. A milli erkek basketbol takımı 110-73 galip ayrıldı sahadan ve dolayısıyla namağlup bir şekilde Dünya Kupası biletini alan ilk takım Türkiye oldu.
5: Voleybolda da Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için Azerbaycan'la maçı var bugün. Bu maça da bakalım.
6: Evet, Filenin Sultanları zaten Akdeniz oyunlarından zaten altın madalyayla dönmüştü. Bu kez de şimdi hemen bir diğer turnuvaya katılıyor Filenin Sultanları. Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'la karşılaşacak. Bu akşam karşılaşma saat 18'de başlayacak.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
7: Köln ve Bonn'la Aachen'da hava bulutlu, sıcaklık Köln ve Bonn'da 15, Aachen'da 15 derece. Gün boyunca Köln ve Bonn'da 13-21, Aachen'da 14-20 derece olacak. Düren'de hava güneşli, sıcaklık 16 derece, gün içi 14-21 derece aralığında. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.
8: Günaydın millet, ben nereye düştüm diyenler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, Allah ya yardımcınız olsun diyeceğim. Bu arada gece vardiyasına çıkıp eve gidenler, sizlere iyi uykular diliyoruz. Siz işi bitirirken biz yeni başlıyoruz. Evet, kahvaltı masasındakiler cıngıl cıngıl karıştırıyor musunuz çayı? Çaylar doldu mu? Ekmek kızardı mı? Afiyet bal şeker olsun hepinize. Bu arada tabii ki işe gidenler, direksiyon başında olanlar, otobüsten böyle camdan dışarı bakanlar, böyle sessiz sessiz hepinizi buradan görüyorum gibi yapıyorum. Her ne kadar görmesem bile yanınızda olmaya çalışıyorum. Bugün de her zamanki gibi çay şekerinde, niyetimiz belli. Biraz güleceğiz, biraz saçmalayacağız ve birbirimize giydireceğiz arkadaşlar. O olmadan olmuyor biliyorsunuz. Biraz da gündemde takılacağız tabii ki. Araya da güzel şarkıları sıkıştırıvereceğiz. Yani sabah sabah surat asmak yok. En güzel şarkılarımızdan birisiyle şimdi devam ediyoruz. Ondan sonra tekrardan o ehliyet işine gireceğim. Bazı arkadaşlarımız, ya arkadaş ben anlamadım. Hatice var, Ankaralı Hatice. Bize bulmaca çözdürme, ehliyeti bir daha söyle lütfen kendisi diyor. Biraz sonra hemen bu şarkının ardından. Tamam Hatice, bekle bakalım.

0: romantik arkadaşlar, bize aşk lazım dedi. Lazım olmayan tek bir şey var şu anda. Yoldaki trafik. Bir dinleyicim diyor ki, ben söylemeyeyim, o kendisi söylesin.
1: Herkese kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. 10 tarafında işiniz varsa lütfen iptal edin. Gelmeyin.
0: Bon tarafında işiniz varsa gelmeyin diyor. Ama sebebi trafiktir yani. Niçin gelmeyecekmişim diyorsanız buyur gidin. Enteresan mı? Bir dinleyicimle şöyle bir mesaj göndermiş. Biraz önce 30'luk yolda 50 ile radara yakalandım maalesef. Hak ettim diyor. Ertan Doğutaş. Ama nerede? Radar nerede falan yok. Ben yandım, siz de yanın diyor. Sonra bakayım başka neler var. Mesajlara bakıyorum. bir dinleyicim de diyor ki, Hakan diyor, Ankara'lı Hatice, bizi bulmaca çözdürme. Ehliyeti bir daha söyle lütfen diyor. Biraz önce ehliyetinizin arkasındaki kodlar var. Onlardan bahsettim. Ona anlattım böyle. Tane tane. Hakan'ı anlatır gibi anlattım. Ama yine de Ankara'lı Hatice anlamamış. Tekrar anlatıyorum. Ehliyetinizin arkasındaki 12 numaralı bölüme bir bakın arkadaşlar. Orada 01, yani 01 ile başlayan bir kod varsa bu gözlük ya da lens kullanmanız gerektiğini gösteriyor. Polis çevirdiği zaman buna bakıp da size gözlük veya lens görmediği zaman o zaman cezayı yapıştırıyor. Ankaralı Hatice, anladın mı? Zo, Soner Sarıkavada'yla ilerliyoruz şimdi. Boza boza diyor.

0: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
1: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Özbakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Özbakım Pflegeberatung, Özbakım DE.
2: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant, Unterrasse, Olympiaweg 2, Köln.
3: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
4: Kendi işini kurmak, riski azaltmak mı istiyorsun? Etmanus Franchise ailesine katıl. 14 başarılı şube, kanıtlanmış iş modeli, helal ürün ve tam destek. 31 Ağustos'a kadar franchise ücreti 1500 yerine sadece 1250 euro. Üstelik cirodan pay yok. Detaylı bilgi etmanus.de franchise.
5: Bakıma muhtaç yakınınız mı var? Pflegedienstnur evde bakım hizmetiyle Türkçe ve kültürünüze uygun hizmet sunar. Üstelik izin parası, bakım parası gibi başvurularınızda da sizi destekliyoruz. 6 ayda bir yapılması zorunlu olan Beratungseinsatz için hemen randevu alın. Nur gemeinsam stark. Pflegedienstnur. Pflegedienst-nur.de.
6: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
7: Tabii, nereden olsun?
6: Depo Market'in yakınında.
7: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
6: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
2: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
8: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
9: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
10: Günaydın, 8.21 oldu saatlerimiz. Guten Morgen. Dam dam dam dam dam. Da na na na na na. Abi dinleyicim Hakan beni unutma diyor. Günaydın Hakan, beni unutma diyor. Niçin unutma diyor. Arkadaşımız roman yazmış. Bir de kendi fotoğrafını koymuş. Beni unutma diyor. Bu erkekler bana sıkça böyle buna benzer mesajlar yazmaya başladı. Sadece bu. Bir diğer dinleyici. Merve Berlin'den. Diyor ki, şimdi ben biraz önce ehliyetten bahsettim ya. Ehliyette gözlük takıp takmayacağınıza dair arkada kodlamalar var. Polis sizi çevirdiği zaman şahit. Gözlük takmanız gerekiyorsa takmıyorsanız sizi ceza yazıyor. Dedim. Merve dedi ki ona kimse dikkat etmiyor ki. Artık ne zaman polis durdurursa bir kere bile sormadı gözlüğümü. Lazer oldum diyor. Lazer oldum. Yani polis vücudundaki kılları aldırdın mı diye sormuyor. Lazer o. Ha parça. Şimdi anladım. Yok. Ya gözlerini lazerle düzelttirenler. Evet, gözlerini lazerle. Ben de lazer oldu deyince tövbe tövbe.

Saatim 8.25 oldu. Sıla'dan sonra Irmak Arıcı. Olmaz olmaz bu iş olamaz diyor. Eskiler bir bu güzel şarkımızı. Ve bu arada ADAC, yani ADAC'ye üye olanlar, benzinde indirim alıyordunuz ya, o konu hakkında bir detaylı bilgim olacak.

0: Saatimiz 8.28, günaydın Almanya ve Çay Şekeri programındasınız. Mikrofona ben İyici Hakan, Guten Morgen. Şimdi ADAC'ye üye olan dinleyicilerimiz mutlaka vardır. 20 yıldır Shell'de indirim vardı ya, o dönem bitiyor arkadaşlar. Yani 1 Eylül'den itibaren yeni partner Esso olmuş, bunu bilelim. Yani yıl sonuna kadar hem Shell hem Esso geçerli ama 2027'den sonra Shell'de artık indirim yok. Esso'da da başlangıç için bakayım 15 Ekim'e kadar. Evet, 15 Ekim'e kadar litre başına 2 sent indirim veriyor. Sonra 1 sente düşecek. Şimdi yani 50 litrelik depo doldursan normalde 50 sent falan tasarruf ediyorsun. Yani indirim var ama öyle depoyu doldurdum zengin oldum durumu yok tabii ki. Ben sizi yine söyleyeyim, siz yine işte tabii ki bildiğiniz yapabilirsiniz. Yani benim tavsiyem şu, yani 1 sent için şehrin öbür ucundaki Esso'ya gitmeyin. İndirimi zaten yolda yakarsınız arkadaşlar.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Ben isteyince bir şey olmuyor ama. Ajdan demese ya. Ajdan sen ne iste. Yani sen istediğin her şey olur da bizim... Yok. Tık yok.

olsa diyorum. Şimdi ilginç bir konuya değineceğim. Havuzlarda çalışan Almanya'da can kurtaranlar böyle yaka silkiyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki havuzlarda biliyorsunuz son zamanlarda aslında ciddi bir sıkıntı var. Yani havuzlara gidenler bilir bunu. Anne baba çocuğu suya bırakıyor, havuza bırakıyor. Yani çayıra salıyor. Kendisi kenarda böyle telefona dalıyor. Instagram'mış, WhatsApp'mış derken çocuk nerede, ne yapıyor hiç belli değil. Can kurtaranlar da artık diyor ki arkadaş biz çocuk bakıcısı değiliz. Havuzun tamamına bakıyoruz diyorlar burada. Haksız mı? Haklılar aslında değil mi? Yani işin kötüsü boğulma öyle filmlerdeki gibi bağıra çağıra da olmuyor. Özellikle küçük çocuklar sessizce gözden kaybolabiliyor arkadaşlar. Yani buna gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden bazı havuzlar telefon yasağı bile getirmeye başlamışlar. Yani havuzun etrafında telefon yasağı getirmeye başlamışlar. Benim diyeceğim şu, yani çocuk suyun içindeyken bırak milletin storiesini falan ya. Önce kendi çocuğuna bak, tamam mı? Telefon kaçmıyor ama çocuk dediğinde akan sular mutlaka durur.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM Aktüel. Köln, Bonn, Aachen.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Köln'de yaz tatili çarşamba günü resmen sona eriyor ve binlerce öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Köln genelinde bu yıl toplam 150.994 öğrenci eğitim görecek. Bu öğrencilerin 113.239'u genel eğitim kurumlarına gidiyor. Kalanı ise Berufskolleg öğrencisi. Bu yıl okula yeni başlayacak birinci sınıf öğrencisi sayısı ise 8.972 olarak açıklandı. Toplam 309 okulun bulunduğu kentte 12.045 kadrolu öğretmenin görev yaptığı okullarda 10.000 civarında da derslik bulunuyor. Köln'de Rheinmetall Entwaffnen sloganı çerçevesinde yüzlerce gösterici Grüngürtel Parkı'nda çadır kampı kurdu. Pazar gününe kadar sürecek protestolar nedeniyle polis 1000 kişilik ekiple geniş güvenlik önlemleri aldı. Köln yerel siyasetinde yaz sessizliği çarşamba günü sona eriyor. Belediye yönetimi 2027-2028 taslak bütçesini açıklayacak. Çok sert kısıtlamaların yaşanması beklenen yeni bütçe tasarısının sivil toplum kuruluşları ve dernekler arasında büyük bir tepki dalgasına yol açması bekleniyor. Almanya genelinde kullanılan Deutschland Ticket fiyatının 2027 yılı itibarıyla yaklaşık 4 euro artarak 66,80 euroya yükselmesi bekleniyor. Hesaplamalara göre artışta yükselen personel giderleri ve Temmuz ayındaki dizel yakıt fiyatları da etkili oldu. NRV eyaleti okul önlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek için teknolojik çözümleri devreye soktu. Eyalet Ulaştırma Bakanı 270 bin euroluk bütçeyle 3 pilot kentte yeni sistemlerin test edileceğini duyurdu. Buna göre Wesseling'de otomatik bariyerler, Boholt'ta akıllı telefon uygulaması ve Lomar'da ise plaka tanıma sistemi denilecek. Almanya Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi'nin araştırmasına göre göçmen kökenli seçmenlerin Alman siyasi partilerine olan ilgisinin düştüğü ortaya çıktı. Özellikle Türkiye ve Orta Doğu kökenli seçmenlerde güven kaybı belirginleşirken bu grupta oy potansiyeli en yüksek parti %60 ile yine SPD oldu. Onu Hristiyan Birlik Partileri CDU-CSU takip etti. Aşırı sağcı AfD ise göçmenler arasında genel olarak en çok reddedilen parti konumunda. Ancak Rusya ve eski Sovyetler Birliği kökenli seçmenlerin %45'inin AfD'ye oy verebileceğini belirtmesi dikkat çeken tek istisna oldu. Saksonya-Anhalt eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin olası iktidarı Almanya'nın güvenlik mimarisinde ciddi endişelere yol açtı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: geldiniz, sefalar getirdiniz radyolarını yeni açanlar. Biraz önce bir haber yapmıştım arkadaşlar. ADAC üyeleri için benzin işinde değişiklik var dedim. Yani artık bu ADAC'nin kartlarıyla Shell'de değil, yani sen sene sonuna kadar Shell yapabiliyorsun ama sene 2027'den itibaren, yani yeni yıldan itibaren sadece Esso'dan olacak diye bir haber yaptım. Ve burada da tabii ki aşağı yukarı 50 o litrelik depoda 50 sentlik kadar bir şey yapabiliyorsunuz. Ne yapabiliyorsunuz? Tasarruf edebiliyorsunuz. Oh, şaşırmadan söyledim. Şimdi bu hikayeyi ben anlattım. Bu hikayeyi anlattıktan sonra bir dinleyicim sesli bir mesaj gönderiyor.
1: Hakan be ya! Benim niye haberim yok? 50 litrede 5, 6, 7 litre beleşe geliyor diye.
0: Şimdi Allah aşkına. Ya ben 3 kere dinledim, hala ne dediğini çözemedim.
1: Hakan be ya! Benim niye haberim yok? 50 litrede 5, 6, 7 litre beleşe geliyor diye.
0: Agoguga agogu, büyüyünce bu ne olacak bakalım? Kucağında da çocuğu var, acaba çocuğuna mı söyletti bunu bilmiyorum ki. Bir de sen söylemeye çalışsan hepimiz anlasak burada, Allah'ını seversen. Bizi yorma burada ne olur. Ben sizi yormuyor muyum? Yoruyorum bu şarkılarımızla.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Mü? Daha vardı ya.
2: Baktınız mı?
1: Yo, ceza mı yerim?
2: Geçtiyse yersiniz. Bakmakta fayda var. Köln'de 30 yıldır TÜV'ün ustası belli. TÜV Rheinland FSP Nurettin Özdemir ve ekibi. Randevulu gel, randevusuz gel. TÜV beklemez, siz de beklemeyin. Auto Experts Köln, 3 şube, son teknoloji ekipman. Örneğin Düsseldorf Straße 491 Köln, Mülheim, Stammheim.
3: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
4: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
5: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
6: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
7: İster küçük bir şehir arabası, ister 7 kişilik aile aracı. Stara Otomobil'e de uygun fiyatlı otomobillerden lüks araçlara kadar geniş bir seçenek sizi bekliyor. Üstelik cazip finansman imkanlarıyla tüm araçlarımız teslim edilmeden önce TÜV'den geçirilir ve bakımları yapılır.
8: Stara Otomobil, Köln Bildungsstöckchen.
9: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Straße 271, Köln Ehrenfeld.
10: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporos Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporos Kuosandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
11: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Köln'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
12: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
11: Afora Event. Hamburgerstraße 10, Brühl.
13: Bu ev değişecek.
14: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
10: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürt.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Joy FM'desiniz. Çarşı Ekeri programı 8.48 yaptık saatlerimiz arkadaşlar. 9'a tam 12 dakikamız var. Günlerden ise sonbahar mevsimimizin ilk günü. İlan aşk gibi oldu değil mi bu? Çok düşündüm bunu nasıl söyleyebilirim diye. Şimdi konumuz mutfak tezgahını temizlerken neyle temizliyorsunuz arkadaşlar? Böyle yüzey, değil mi? Böyle yüzey temizleyici mendiller var, ıslak mendiller. Şimdi mutfak tezgahını temizleme mendiliyle siliyoruz ya, işte orada o iş bitmiyor arkadaşlar. Çünkü mendilin içindeki temizlik maddesi tezgahın üzerinde kalabiliyor. Sonra sen oraya ekmek koyuyorsun, ne bileyim meyve koyuyorsun, yemek koyuyorsun. Yani ağzı hırsız. O yüzden mendille sildikten sonra bir de duru suyla ıslatılmış temiz bir bezle üzerinden geçin arkadaşlar. Yani mantık basit aslında. Yani önce temizle, sonra kimyasal kalıntı üzerinden alman gerekiyor. Yani 2 dakikalık iş ama özellikle yemek hazırlanan yüzeylerde güzel bir alışkanlık bence. Dolayısıyla sağlık açısından çok daha iyidir diyeceğim. Burada şimdi düşünüyorsunuz değil mi? Ama bazılarımız var mesela. Mutfak için olanlar da var mesela. Durulanmaz yazıyor üzerine değil mi? Yani içlerinden de kimyasal olmadığı yazıyor ama o da mı tehlikeli diye soranlarınız olabilir ama içeriğini okumak lazım. Hangi madde ne kadar masum orasını da bilemeyiz tabii ki. Ben size söyleyeyim de ondan sonra vay efendim DJ Hakan söylemedi, etmedi, duymadım, bilmedim demeyin arkadaşlar. Tam tam taram tam tam tam tam tam tam taram tam tam tam. Açena ile ilerliyoruz. Ben böyleyim.

Fresse. Öyle derdi mi Almanlar? Meine Fresse. Athena'dan dinledik, ben böyleyim dedi. Nasıl yırttı kendini öyle oradan? Evet, ben böyleyim dedi. Daha doğrusu My Way. Frank Sinatra'dan tanıdığımız bir şarkıyı kendilerine göre derleyip, toplayıp dile getirdiler. Şimdi My Way şarkının bir hikayesi var arkadaşlar. Hayatının sonuna doğru geriye böyle bakıp doğrularımla, yanlışlarımla ama kendi seçimlerimle yaşadım diyen bir adamı anlatıyor. Aynen. Yani kısacası şarkının mesajı pişmanlıklarım oldu ama kimseye göre değil, kendi bildiğim gibi yaşadım. Yani şimdi öyle şarkıdan da böyle şarkı vallahi bilmiyorum artık. 8.53 oldu saatlerimiz, günaydın.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir. İndir ve dinle.
4: Guten Morgen. Arkadaşlar dün sosyal medyada dolaşırken öyle bir şey gözüme ilişti ki böyle... Yani böyle eridim gittim. Şimdi Tokat, memleketimiz. Tamam mı? Türkiye'mizin Tokat ilinde öyle tatlı bir görüntü gördüm ki dediğim gibi mahallede çocuklar futbol oynamak istiyor ama ortada halı saha yok. Bizim ufaklıklarda ne diyorlar biliyor musun? Halı saha yoksa biz yaparız demişler. Şimdi nasıl yapmışlar? Evlerden eski halıları toplamışlar, dışarı taşımışlar, yan yana serilmişler böyle. Al sana halı saha. Yani 3-5 halı da değil. Ben şimdi hem şeyi izledim, filmi de izledim. Ya yaklaşık bir 30-40 tane halıyı toplamışlar. Belki köyün en... Bütün köydeki halıları toplamışlar. Ve çocuklar o kadar böyle mutluluk içerisinde oynuyorlar ki... Ben aşırı derece duygulandım yani. Bence en güzel tarafı da bu zaten. Biz büyükler bazen bir şey olmayınca hemen vazgeçiyoruz ya. Çocuklar ise yok mu? O zaman yaparız diyorlar. Yalnız anneler eve gelince bir bakmış olabilir. Bizim salonun halısı nerede? Çocuk anne orta sahada. Man bin ich wieder lustig. Faruk Sabancı ve Sena Sener. Haydi! Bu şarkımız hemen ardından da haber bültenlerine bağlanacağız. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Çay Şekeri programdasınız. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Nach der Sturzflutkatastrophe im Himalaya ist die Zahl der Toten in Nepal und Tibet auf mehr als 1.000 gestiegen. Vermisst werden noch über 5.000 Menschen. Experten warnen unterdessen vor dem Ausbruch gefährlicher Krankheiten. Mitarbeiter der Hilfsorganisation Save the Children berichten von katastrophalen hygienischen Bedingungen und vielen Leichensäcken am Straßenrand. Die umstrittene Einkommensteuerreform der schwarz-roten Bundesregierung soll noch in dieser Woche ins Kabinett und die erste formelle Hürde nehmen. Nach Angaben des Finanzministeriums gibt es eine Einigung bei den letzten Details.
2: Profitieren sollen vor allem Familien mit Kindern, aber auch Leute mit kleineren und mittleren Einkommen. Unterm Strich sind Entlastungen von jährlich 10 Milliarden Euro geplant, ab 2028. Und finanziert wird es dann, so der Plan, durch die Reichensteuer, die etwas früher greift, und eine neue Superreichensteuer. Tempo machen ist also angesagt. Morgen könnte das Paket im Kabinett beschlossen werden. Danach ist dann der Bundestag am Zug. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem weltweiten Ausfall entspannt sich die Lage bei den E-Mail-Diensten von Microsoft wieder. Noch sind nicht alle Nutzer wieder online, aber die betroffenen Systeme laufen nach Angaben des Konzerns schrittweise wieder an.
3: Probleme beim Empfang und Versand von E-Mails oder direkt schon beim Login. Auf Störungsportalen gingen in kurzer Zeit zehntausende Beschwerden ein. Grund für den Ausfall war laut Microsoft ein Fehler in der Cloud-Infrastruktur von Exchange Online. Techniker des Konzerns haben Gegenmaßnahmen eingeleitet und in der Nacht gezielt Korrekturen auf den betroffenen Servern eingespielt. Bei einigen Nutzern kann es aber wohl noch dauern, bis alle Rückstaus im E-Mail-Versand vollständig abgearbeitet sind und die Synchronisation weltweit wieder stabil läuft. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Ob bei Hausaufgaben oder Referaten, ältere Schüler nutzen fast ohne Ausnahme künstliche Intelligenz. Das zeigt eine Survey-Umfrage im Auftrag von Vodafone. Viele von ihnen greifen sogar täglich oder mehrmals pro Woche auf die KI zurück. Nur 2% der Befragten nutzen ChatGPT und Co. demnach bei der Recherche nie. Bei der Hausaufgabenerstellung verzichten nur 4% komplett auf den KI-Support.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, Bolu Belediyesi'ne yeni bir operasyon yapıldı. Hemen senden ayrıntıları alalım.
6: Evet, bu operasyon 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen bir operasyondu. 22 kişi hakkında gözaltı kararı var. Belediye binasında aynı zamanda sabah erken saatlerde arama yapıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma yüklenici firmaya usulsüz para ödemesi yapıldığı gerekçesiyle başlatıldı. Operasyonu da jandarma yürütüyor.
5: Güçlü, maalesef Girne açıklarında batan feribotta kayıp sayısı daha da yükseldi. Bu facia ile ilgili bugünkü bilgileri alalım senden.
6: Evet, kayıp sayısının 18 olduğu söylenmişti öncesinde ama Başbakan Ünal Üstel kayıp olarak arananların sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı. Bugün de yine arama kurtarma çalışmaları devam edecek çünkü kayıpların gemi içinde sıkışıp kalan insanlar olduğu ifade ediliyor. Türkiye'den giden de bir ekip var. Bugün robotik dalışlar yapılacak ve buradan kayıplara ulaşılmaya çalışılacak.
5: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında işbirliğini artıracak. Hemen bu habere bakalım.
6: Evet, buna ilişkin Bakan Hakan Fidan bir açıklama yaptı. Anlaşmanın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu söyledi ve ittifakın bölgedeki tüm devletlere açık olduğunu da ifade etti. Bu anlaşmayla bölgemizde yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin tesis edilme süreci başlamıştır diye konuştu.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'da, bu haberi de alalım.
6: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gitti, hatta orada göçebe oyunlarına da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temaslarda da bulunması bekleniyor. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı konuları gündeme gelecek.
5: Sporda gündem epeyce yoğun. Süper Lig'le başlayalım. Üçüncü hafta tamamlandı. Haftayı alalım kısaca.
6: Evet, 3. hafta maçları 2 maç da tamamlandı. Trabzonspor deplasmanda Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş ise rakibi Çorumspor'u 6-2 gibi farklı bir skorla yenmiş oldu, geçmiş oldu. Galatasaray lider 7 puanla, Gençlerbirliği 2. sırada yer alıyor 7 puanla. Beşiktaş 3. 6 puanla ve Fenerbahçe de 4. sırada yer alıyor şu anda 6 puanla.
5: 12 dev adam basketbolda Dünya Kupası biletini aldı. Türkiye çok başarılı bir dönem geçiriyor. Son maçını alalım.
6: Evet, son maçta İzlanda ile karşılaştı. A milli erkek basketbol takımı 110-73 galip ayrıldı sahadan ve dolayısıyla namağlup bir şekilde Dünya Kupası biletini alan ilk takım Türkiye oldu.
5: Voleybolda da Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için Azerbaycan'la maçı var bugün. Bu maça da bakalım.
6: Evet, Filenin Sultanları zaten Akdeniz oyunlarından zaten altın madalyayla dönmüştü. Bu kez de şimdi hemen bir diğer turnuvaya katılıyor Filenin Sultanları. Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'la karşılaşacak. Bu akşam karşılaşma saat 18'de başlayacak.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Köln ve Bonn'da hava bulutlu, sıcaklık 15 derece. Gün boyunca sıcaklık Köln ve Bonn'da 13 ile 21, Aachen'da 14 ile 20, Düren'de ise 16 derece, 14 ile 21 arasında olacak. Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
8: Guten Morgen, Hakan. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen.
9: Ya böyle dinleyicilerim de var. Sabahın altısında geldi bu mesaj hem de. Evet arkadaşlar. Son zamanlarda sizler de farkına varmışsınız belki. Bazı yerlerde kartla ödeme yapıyorsun ya. POS cihazını önüne getiriyorlar. Ama sana bahşiş bırakmak ister misiniz diye sormuyor. Yani direkt seçenekler çıkıyor. %10, 15, 20, 30 vesaire vesaire. Ya bir dakika kardeşim. Ben daha baş verecek miyim, ona karar vermedim. Sen bana tarife çıkarmışsın burada. Bir de bahşiş vermek istemiyorum seçeneği var ama küçücük aşağıda böyle bir yerde. Sanki basarsan ayıp işlemişsin gibi böyle. Ya ben 3 euroluk kahve içtim. %30 bahşiş ne demek ya? Yani 3 euroluk kahveye 5 euro mu ödeyeceğim? Anlamadım ki yani. Kahveyi tarladan çekirdeği kendimi topladı, anlamadı işte değilim yani. Neyse, bahşiş tabii ki güzel bir şey. Hizmetten memnun kaldıysan verirsin. Bu normaldir ama insan önüne ekranı koyup da hadi bakalım yüzde kaç seviyorsun bizi gibi olunca biraz tabii ki baskı hissi oluşur. Şimdi size soruyorum. Siz böyle bir POS cihazıyla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Ekranda 110, 20, 30 çıkınca ne yapıyorsunuz? Yok kardeşim deyip sıfıra mı basıyorsunuz, yoksa böyle arkada sıra var diye böyle utana sıkıla böyle ay ayıp olur falan diyerekten zorla bahşiş mi veriyorsunuz arkadaşlar? Bir de işletmeci arkadaşlar varsa onlar da yazsın mütle. Müşteri bu ekranı görünce ne yapıyor? Gülümsüyor mu, geriliyor mu, yoksa cihazı görünce göz göze gelmekten mi kaçınıyor? Yazın bana bakalım, tartışalım ne gibi hikayeler çıkacak, bekliyorum. 0-32-17-970-71 telefon numaram. Tekrar ediyorum, 0-32-17-970-71. Saatlerimiz 9'u tam 9 dakika geçiyor. Günlerden 1 Eylül 2026. Yazı bitirdik, şaka maka. Gitti yaz. Hatta... Keyfiniz bol olsun. Mikrofon hemen Nici Hakan.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 123 euro 12 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 46 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 4 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
2: Evet arkadaşlar, son zamanlarda sizler de mutlaka görmüşsünüzdür. Bazı yerlerde kartla ödeme yapıyorsun ya, işte orada önüne POS cihazı dang diye koyuyorlar. Ama sana bahşiş bırakmak ister misiniz diye sormuyor. Direkt seçenekler çıkıyor. %10, %15, 20, 30 vesaire vesaire. Yani ben daha bahşiş verecek miyim ona karar vermedim ama sen bana tarifeyi çıkar mısın, önüme koymuşsun. Und belki prozent zorluk neyim ya. Bir de bahşiş vermek istemiyorum seçeneği var ama böyle küçücük ufadık böyle görmeyesin diye. Klangede ruhsuzlar deriz ya. Aynen onun gibi. Şimdi bir de arkada şey varsa, sırada varsa, şimdi versen ayıp olur, vermesen ayıp olur. Bir de orada çalışan, tezgahın arkasında çalışan böyle bakıyor böyle. Und haben sich entschieden? Değil mi? Böyle durum söz konusu. Yani fena oluyor insan. Yani vermek istesen bile vermeyeceğini tutuyor. Yani ciddiyim öyle. Bu aynı şeye benziyor.
3: Bu Hakan abi günaydınlar. İyi yayınlar dilerim. Şey gibi oluyor. Gün taksi gibi oluyor anasını satayım. Efendim Hakan Bey'den %30 bahşiş. Teşekkür ederiz.
2: Mutlu Şahin gönderdi bunu bize. Sağ olasın, var olasın. Evet, burada bir başka dinleyicim. Aynur. Aynur Hanım da diyor ki bize aynen şöyle. Dün kempten Algoy'da yaşadım bu olayı. Adama baktım, şaka mı dedim. Diyor ki vallahi benim bir suçum yok. Tamam mı? Ondan sonra ne diyor? Aynen unverschämtheit ist das diyor. Evet, bunu birçok dinleyicimiz böyle hissediyor. Ama burada şimdi dükkan sahiplerine soruyorum. Sizde durum nasıl? Hiç utanma, arlanma hissediyor musunuz? Yoksa bilmiyorum yani. Şimdi sizi suçlamıyorum lütfen, lütfen. Tamam mı? Ya burada dinleyicilerin tepkisi ne olabiliyor? Bir başka dinleyicim. Günaydın, habe auch eine Bäckerei. Nur bares ist wahres. Var ve öyle cihazım yok. Sonuçta veren gönüllü versin. Nicht gezwungen. Selim Beşirli. Evet, Finansamt'ın yanından geçen bir Selim. Geçen sene bir balıkçıya gittik. Arkadaşımın hesabı 40-50. Geldi, kart ödeyecekti. Bir sorun oldu. Bir baktım burada 90 yazıyor dedim. Arkadaş farkına bile değil. Sayemde kurtuldu. Bahşişe basmış meğer. Bir de sıra vardı. Panikten bakmamış bile. Kim bilir kimler ne kadar. Bak aynısı benim başıma geldi. Bir rakam vardı. Bilmiyorum, so um die 70 euro oder so. Ya 70, tamam çok iyi biliyorum. 75 euroydu. Çok özür dilerim. Tekrardan 175 euroydu. Ben 200 euro vereyim dedim. Ondan sonra üzerine 200 yazdım. Dolayısıyla 375. Tam okey'e basacaktım. Garson dedi çok bonkörsünüz ama dedi. Öyleyimdir dedim yani. Ama bu biraz fazla bonkör değil. Bir baktım adama 175 euro. Aynı şey benim de başıma geldi. Evet, mesajlarınızı bekliyorum. 0-32-117-970-71. Bir de dükkan sahipleri. Sizler de yazın bakalım. Burada müşterilerin ne gibi tepkisi oluyor? 9-17 yaptık saatlerimizi. Serdar Ortaç şimdi dans ediyor. Metropol FM Çay Şekeri programısınız. Gününüz aydın olsun. Mikrofona ben İyici Hakan.

0: Şimdi aksiyon fiyatıyla 1.49'a. Sakın kaçırma. Yayla. Adı da başka, tadı da. Yayla, yayla. Adı da
1: başka, tadı da. Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir Gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
2: Taze, el yapımı ve %100 helal. Aradığın o güçlü burger deneyimi Etmanus Burger'de başladı. Günlük hazırlanan etler, modern dokunuşlar ve unutulmaz bir lezzet. Etmanus Burger. Sen de bu dinamik lezzet dünyasına katıl. 14 şubesiyle lezzeti Almanya'nın dört bir yanına taşıyor. Etmanus Burger.
3: Siz de insanlara yardım ederek para kazanmak ister misiniz? Fliegerdienst Nur yeni çalışma arkadaşları arıyor. Aile ortamında çalışma imkanı, ortalamanın üzerinde maaş, Weihnachtsgeld ve şirket aracı imkanı. Sağlık alanında mesleğiniz veya sertifikanız varsa hemen başvurun. Fliegerdienst Nur. Fliegerdienst-nur.de.
4: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
5: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
6: Metropol FM'lisiniz ve konumuz arkadaşlar, burnumuzun dibine böyle sokulan POS cihazları. Herhangi bir dükkana gidiyoruz, ödeme yapmak istiyoruz ve orada tabii ki zorla önümüze düşen o ekranda beliren bahşiş miktarları veyahut da yüzdeleri. %30 mu bahşiş vermek isterseniz %20. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Şimdi sen sırada bekliyorsun, bir kahve ısmarlıyorsun ve daha servisi almadan kahve nasıl gelecek, iyi gelecek mi? Daha yani öncesinden senden bahşişi talep ediyorlar. Böyle koca koca yazıyorlar. Bahşiş vermek istemiyorum seçeneği de. Kimilerinde hiç yok, kimilerinde çok ufak böyle. Yani hiç olmayanı da gördüm. Ben dedim hiç yok olanı yok mu dedim. Odan tekrardan geçmem gerekiyor dedi. Onu da yeni öğrendim. Was gab's ya auch. Şimdi bu durumda sizin durumunuz nedir? Yani daha doğrusu bakış açınız nedir? Hem müşteri olarak hem de dükkan sahibi olarak. Yazın, mesajlarınızı gönderin.
7: Günaydın Hakan. Şu an dükkana gidiyorum. Bizim de bir restoranımız var. Bizde o sistem yok ama arkadaşımızda var ve şunu fark ettik, bizim sistemimize bahşiş bırakan, trinket bırakan o arkadaşa göre daha fazla bırakıyor. Misal 10% ya da %10 trinket vermeye bastığın zaman o hesabın belirli bir miktarı çıkıyor. Bizde düz hesap yapıyorlar, 5 euro bazen onu hemen yuvarlayalım diyorlar. Yani 70 euro tutmuşsa 80 euro bahşiş veren oluyor. Bizim

vermeye bastığın zaman o hesabın belirli bir miktarı çıkıyor. Bizde düz hesap yapıyorlar. 5 euro. Bazen onu hemen yuvarlayalım diyorlar. Yani 70 euro tutmuşsa 80 euro bahşiş veren oluyor. Bizim vermeye bastığın zaman o hesabın belirli bir miktarı çıkıyor. Bizde düz hesap yapıyorlar. 5 euro. Bazen onu hemen yuvarlayalım diyorlar. Yani 70 euro tutmuşsa 80 euro bahşiş veren oluyor. Bizim sistemde yani bizde o yok. Bizde bahşiş daha çok. Ve bizim bahşişlerimiz olduğu gibi işçiler arasında bölünüyor.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Doesn't via vida ve birçok mesajlar geldi. Bu bize dayatılan bahşişler. Daha doğrusu post cihazlarına herhangi bir yerde ufak bir kahve içiyoruz. 3 liralık kahve içiyoruz. Ondan sonra %30 bahşiş vermek ister misiniz diyor. 3 liralık kahve oluyor 33 lira. Şimdi bir işletmeci olarak post cihazlarına böyle müşterilere dayatılan bahşiş hakkındaki düşünceleriniz nedir dedim. Genelde hep müşteriler mesaj yazıyor.
3: Günaydın Hakan Bey. Seni ve dinleyicilerine başta günaydınlar diliyorum. Berhan'dan İsmail. Bahşiş dediğimiz olay gerçekten işten gelerek verilen bir şeydir ve hizmet karşılığıdır. Yani sen yapılan hizmeti gerçekten iyi buluyorsan, memnun kalıyorsan verirsin. Yani ben orada post cihazında orada belirtilmesine gerçekten karşıyım.
2: Evet ve bir diğer dinleyici, merhaba ben Lennon. Süleyman, o bahşişler yakına vergiye tabi tutulur diyor. Mutlaka canım, o olacak yani. O Allah'ın emri. Evet ve bir başka dinleyicimiz de diyor ki biz arkadaşlarla gitmiştik %15'leri. Orada bilmiyordum. Ich wusste nicht was das ist diyor. 15

0: Man o bağışlar yakına vergiye tabi tutulur diyor. Mutlaka canım o olacak yani. O Allah'ın emri. Evet ve bir başka dinleyicimiz de diyor ki biz arkadaşlarla gitmiştik %15'leri. Orada bilmiyordum. Ich wusste nicht was das ist diyor. 15 euro diyor. Zorla benden trinket alındı. Ben de yani rezil olmamak için sesimi çıkarmadım dedi. %15.
1: Köln'de Rheinmetall Entwaffnen sloganı çerçevesinde yüzlerce gösterici Grüngürtel Parkı'nda çadır kampı kurdu. Pazar gününe kadar sürecek protestolar nedeniyle polis 1000 kişilik ekiple geniş güvenlik önlemleri aldı. Köln yerel siyasetinde yaz sessizliği çarşamba günü sona eriyor. Belediye yönetimi 2027-2028 taslak bütçesini açıklayacak. Çok sert kısıtlamaların yaşanması beklenen yeni bütçe tasarısının sivil toplum kuruluşları ve dernekler arasında büyük bir tepki dalgasına yol açması bekleniyor. Almanya genelinde kullanılan Deutschland Ticket fiyatının 2027 yılı itibarıyla yaklaşık 4 euro artarak 66,80 euroya yükselmesi bekleniyor. Hesaplamalara göre artışta yükselen personel giderleri ve Temmuz ayındaki dizel yakıt fiyatları da etkili oldu. NRV eyaleti okul önlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek için teknolojik çözümleri devreye soktu. Eyalet Ulaştırma Bakanı 270 bin euroluk bütçeyle 3 pilot kentte yeni sistemlerin test edileceğini duyurdu. Buna göre Wesseling'de otomatik bariyerler, Boholt'ta akıllı telefon uygulaması ve Lomar'da ise plaka tanıma sistemi denenecek. Almanya Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi'nin araştırmasına göre göçmen kökenli seçmenlerin Alman siyasi partilerine olan ilgisinin düştüğü ortaya çıktı. Özellikle Türkiye ve Orta Doğu kökenli seçmenlerde güven kaybı belirginleşirken bu grupta oy potansiyeli en yüksek parti %60 ile yine SPD oldu. Onu Hristiyan Birlik Partileri CDU-CSU takip etti. Aşırı sağcı AfD ise göçmenler arasında genel olarak en çok reddedilen parti konumunda. Ancak Rusya ve eski Sovyetler Birliği kökenli seçmenlerin %45'inin AfD'ye oy verebileceğini belirtmesi dikkat çeken tek istisna oldu. Saksonya-Anhalt eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin olası iktidarı Almanya'nın güvenlik mimarisinde ciddi endişelere yol açtı.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
0: Ve bu konuya o kadar çok katılım olacağını yani tahmin ediyordum ama bu biraz fazla oldu. Yani hanginizin hangi mesajı yetiştireceğimi gerçekten şaşırdım. Teşekkürler katılım için. Yani radyolarını yeni açanlar için post cihazlarında, Almanya'da post cihazlarında böyle müşteriye dayatılan trinket dediğimiz bahşişler vardır. Bir de %10, %15, %20, %30 gibi. Şimdi bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Böyle müşteriye diretilmesini hoş buluyor musunuz? Yoksa çalışanların hakkıdır deyip de normal karşılıyor musunuz? Dilim Hanife, ben bu konuyu yeni duydum diyor. Belki de dışarıda yemek yemediğimiz için.

Ne duydun? Sen dışarı çıkıyor mu işte Hanife? Belki iki ayda bir kafe içiriz ama vermem ben o para, kolay kazanılmıyor diyor. Hanife sen zaten evden çıkmıyorsun, sen rahat ol. Sana buluşan yok. Şimdi Alişan ve Furkan Özsan. Yağmurlar diyor. Metropol efendisiniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızda Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran, Hamburger Strasse 10, Brühl.
2: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Straße 271, Köln Ehrenfeld.
3: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporos Cool Sandal açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporos Cool Sandal. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
4: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
5: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
6: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
7: Metropol FM Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ve sonlara doğru yaklaşırken arkadaşlar bir konuyu elimize aldık. Ve dedik ki burada herhangi bir kafeye gittiğimiz zaman veyahut da bekaraya olsun veyahut da ne bileyim restorana gittiğimiz zaman bize uzatılan POS cihazlarına genelde böyle trinket vermek ister misiniz de bir ibare var orada değil mi? 15, 20 veyahut da 30, %30 gibilercesine rakamlar görüyoruz ve bir nevi bazı müşteriler bunu zoraki bahşiş alma gibi görüyorlar. Dolayısıyla rahatsız oluyorlar bu olaylar. Şimdi işletme sahiplerine de sordum siz ne yapıyorsunuz diye. Kimileri biz yapmıyoruz. Biz sadece zaten nakit olarak çalışıyoruz diyorlar. Diğerleri de ben onları hiç sunmuyorum. Onlar vermek istedikleri zaman zaten kendileri veriyorlar diye böyle bir açıklamada bulundular. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Dedim bir dinleyicim aradı. Günaydınlar, merhabalar. Kimle görüşüyorum?
8: Hayırlı sabahlar, ben Göksel.
7: Göksel, selam. Hoş geldin Göksel. Seni dinliyoruz Göksel.
8: Yani biz hep arkadaşlarım bir yere gidince soruyoruz. Trinket'e kendi ceplerinde mi geliyor diye. Çoğu kişi diyor ki hayır bize vermiyorlar. Patron kendi cebine atıyor. Ondan sonra biz ama nerede olursa göre kartla ödüyoruz. Nazar bozuk para çıkar diyoruz. Diyoruz bu senin için. Çok teşekkür ederiz. Maalesef çok yerlerde oluyor. Böyle tanıdık yerlerde de oluyor. Bizi bayağı üzüyor. Çünkü bazen genç kişiler çalışıyor. Stüdyum yapanlar falan. Ama trinket'i patronlar kendi cebine atıyorlar.
7: Evet, bu olabilir. Bu bir ihtimal ama bir farklı bir ihtimal daha var. Bak onu sen belki göz ardı ediyorsun. Belki onun farkında değilsin. Şimdi bazı restoranlarda toplanan trinket bütün işçiler arasında pay ediliyor. Yani mutfakta çalışan, depoda çalışan diğer arkadaşlara da pay ediliyor bu para. Ama bazı garsonlar bu bahşişleri onlarla paylaşmamak için patron alıyor bu parayı deyip direkt bütün trinket'i kendilerine alıyorlar.
8: Yani şimdi haklısın abi.
7: Kimseyi ama zan haklısın, altına bırakmak haklısın. İstemiyorum burada. Kimseyi zan altına bırakmak istemiyorum.
8: Yok.
7: Ama bu versiyonu da var. Onu bir hatırlatayım dedim. Buyur.
8: Abi haklısın tabii ki. Onu da çok kişi diyorlar. Trinket kendimiz aramızda sonunda bölüşüyoruz. Onu da diyorlar. Ama böyle gerçekten bir yerler var. Yani herkes tabii ki öyle değil ama diyorlar maalesef bize vermiyorlar. Yani gerçekten diyorlar. Onun için biz bozuk para falan kendi birisi 2 euro, birisi 1 euro öyle veriyor. Onlar da çok seviniyor. Bir daha gelince güler yüzlü geliyorlar. Çünkü biliyorlar trinket'i vereceğiz diye.
7: Aynen. Abartısına haykırı geçti. Şöyle de bir olay var.
8: Aynen abi.
7: Şimdi bazı garsonlar var. Ben Köpek gibi çalışıyorum burada. Öbür garson hiçbir şey yapmıyor. Ben onlara tren geldiğimi niye pay edeyim diyor. Yani this is on a hike'le geçişte biliyor musun? Yani zor bir olay. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim sana. Sağ olasın. Programımıza katıldığın için. Teşekkürler. Hayırlı işler sana da. Evet arkadaşlar ve şimdi Sezen ablamıza ilerleyelim mi?

0: Metropol FM 9.52 yaptık saatlerimizi. Sezen Aksu'nun Canımsın Sen adlı şarkısıyla sizleri radyonuzda baş başa bıraktık. Ve bırakmaya devam ediyoruz. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Ben burada olacağım 10 saniye sonra.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Abi Hakan'ım günaydın be ya. Valla morfin gibi geliyorsun bana sabah sabah be ya. Ele parçalar var ya süper. Hakan'ım. Sen var ya radyoların mega starısın be ya.
0: Sen morfinin etkisinden kurtulamamışsın daha. Ben sana söyleyeyim. So arkadaşlar, şimdi buna benzer muhabbetimiz saat 11 ile 13 arasına devam edecek. Bugün rengarenk programımı tekrar devam ettireceğim. Çünkü 2-3 gündür hastaydım biliyorsunuz. Sesimden dolayı programı devam ettiremedim ama 11 ile 13 arasında tekrardan beraber olacağız rengarenk programında. Ve orada tabii ki artık herkes birbirini sallıyor, birbirimize giydireceğiz. Atış serbest. Ve orada benim seçtiğim, özellikle benim seçtiğim parçalarla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi bu garson olayına, daha doğrusu garson değil, bu post cihazıyla zorla bu bahşiş olayına aşırı derecede fazla mesajlar geldi. Bunların hepsini maalesef yayınlayamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın, elimden geldiği kadar, sizlere tekrardan yine teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar artık bazılarını böyle seçip sizlerle paylaşıyorum. Şimdi... Ozan Doğulu ve Ebru Güneş'in Meyhaneci adı şarkısını dinliyoruz. Çelik'ten tanıdım o güzel şarkı.

0: alacağız bu trinket. Böyle zorla müşterinin ağzına sokulan o POS cihazı var ya, o POS cihazı. Ne kadar trinket vereceksin, konumuz bu. Ve bu konu hakkında bir dinleyicim aradı. Benim merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, Veysel Frankfurt'tan. Kolay
0: gelsin.
1: Hoş
0: geldiniz, sağ olun. Buyurun Veysel Bey.
1: Şimdi Hakan Bey, garsonların aldığı para anaların ak sütü gibi helaldir. Sadece garsona ait olması lazım bahşişin. POS cihazıyla alınan bahşiş de hesap toplu olarak ödendiğinde, yani kasaya verildiğinde nakit paradan garsonunu düşebilir. Ama patron bunu düşmeyeceksin, ben alacağım arkadaki geri hizmette olanlara da vereceğim diyorsa, garsonların maaşı onlara göre zaten daha düşük. Tezgah arkasında çalışan aşçı olsun, tezgahtar olsun, mutfaktakiler olsun. Dolayısıyla bahşiş sadece garsona aittir. Çünkü garson güler yüzlü olursa, sempatik olursa müşteri 5 vereceğine 10 verir. Dolayısıyla her şey garsona bağlı. Yemeğiniz 10 numara olabilir ama garson bunu eğer iyi müşteriye sunmuyorsa, takdim etmiyorsa ya da önermiyorsa o bahşişi garsona kimse vermez. Dolayısıyla her şey aslında iş yerini temsil eden garsondur, yemek değildir. Ben kendim de biliyorum. Garson için yüzlerce insan bir restoranta gidiyor. Sempatik olduğundan, sohbetinden, muhabbetinden ya da ona karşı olan ilgisinden dolayı. Dolayısıyla bence patronlar bu konuda iyi düşünmeli ve müşteri de iyi düşünmeli. Tamamen garsonun hakkını yememeli.
0: Evet, çok güzel konuştunuz ve ilginç, yani bana da ilginç geldi. Yani şöyle bir şey, bu mesela hiç aklıma gelmezdi. Zaten diyorsunuz ki burada mutfakta çalışan aşçılar zaten fazla çok alıyorlar, daha fazla para aldıklarından
1: tabii
0: dolayı.
1: Tabii.
0: Tamam mı? Onun paranı orada, yani şimdi o konuda haklı olabilirsiniz. Ama bir de ya almıyorlarsa?
1: O patronla ondan arasında. Çünkü herkesin farklı bir fiyatı var. Garsonun evet fiyatı, ben mesela 200 kişiye hizmet verdiğim masalar oldu. O 200 kişiye hizmet verdiğimde adam bana tutup 50 euro bahşiş verdi. Hizmet vermeseydim, sadece komilerle idare etseydim adam vermezdi ki. Niye?
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Yemeğin hakkını aldım.
0: Doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
1: Ben ona tatlı ikram ettim icabında.
0: Doğru söylüyorsunuz. Sağ tamam. olun. Çok teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin.
0: Kendinize iyi bakın efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, ve konuyu burada bitiriyoruz ve çay şekerinin de sonuna geldik. Sabahı birlikte açtık, güldük, konuştuk, birbirimize hafiften de böyle dokunduruverdik. Ama Hakan gidiyor diye sevinmek yok arkadaşlar. Saat 11'den 13'e kadar bu sefer rengarenkte devam edeceğiz. Orada iş biraz daha serbest, biliyorsunuz. Şarkıları orada ben seçiyorum. Öyle sıradan liste değil ha. Özellikle rengarenk için ayırdığım parçalar geliyor. Ve birbirine acayip konuları da açacağız, konuşacağız, tartışacağız. Birbirimize de gerektiği yerde güzelce sallayıvereceğiz. Kısacası rengarenkte kural belli. Atış serbest ama alınmak yasak. Çünkü kimi zaman oluyor ki ben telefonu yüzünüze de kapatabiliyorum. Çok fazla uzattığınız zaman böyle konuşuyor böyle. Ondan sonra telefonu kapatıyorum ama tam tersi. Benim yüzüme kapatanlar da oldu. Sorun değil. Alınmıyoruz, tamam mı? Ben kısa bir nefes alıyorum. Siz radyodan sakın ayrılmayın. Birazdan rengarenkte tekrar beraberiz.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Babette Büchner. Nach der gewaltigen Sturzflut im Himalaya ist die Zahl der Toten in Nepal und Tibet auf mehr als 1000 gestiegen. Helfer berichten unterdessen von katastrophalen hygienischen Bedingungen im Unglücksgebiet.
4: Damit wurde eine erschütternde Marke überschritten und die Zahl dürfte in den nächsten Tagen und Wochen noch dramatisch steigen. Den Statistiken zufolge werden noch tausende Menschen vermisst, darunter auch einige Deutsche. Mittlerweile erreichen die Rettungsteams auch auf dem Boden abgelegene Regionen. Bisher waren sie vor allem mit Hubschraubern im Einsatz. Experten warnen nun zunehmend vor drohenden Krankheitsausbrüchen, weil vielerorts Leichensäcke herumliegen und das Wasser verschmutzt ist. Es drohen Seuchen wie die Cholera. Aus Bangkok, Carola Frenzen.
3: Die Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen heute bei einem informellen Treffen in Irland über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine beraten. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie die Luftverteidigung des Landes gestärkt werden kann. In der Nacht hat Russland die Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die Militärverwaltung meldete auf der Plattform Telegram 3 Tote und 5 Verletzte. Ob für Hausaufgaben oder Referate, ältere Schüler nutzen fast ohne Ausnahme künstliche Intelligenz, viele von ihnen sogar täglich. Das hat eine Survey-Umfrage im Auftrag von Vodafone unter 16- bis 19-Jährigen ergeben.
5: Wenn es zum Beispiel um die Recherche für Referate oder Hausarbeiten geht, sagen nur 2% nie, auf KI-Support zurückzugreifen. Für die eigentliche Erstellung der Hausaufgaben nutzen fast 70% täglich oder mehrmals in einer Woche künstliche Intelligenz. Denken die Jugendlichen also gar nicht mehr selbst nach, sondern lassen die KI denken? Die Umfrage legt das nahe und daher sagen die Macher in ihrer Bilanz auch, Technologie sollte das Denken unterstützen, nicht ersetzen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
3: Der große Microsoft-Ausfall ist fast überstanden. Noch sind nicht alle Nutzer wieder online, aber die betroffenen E-Mail-Dienste laufen nach Angaben des Konzerns schrittweise wieder an. Ein technischer Fehler hatte laut Microsoft den Zugang auf die Mail-Server blockiert. Über Stunden konnte sich niemand einloggen oder Nachrichten senden und empfangen.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
6: Metropol FM Türkiye gündemi.
7: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
8: Merhaba Taner.
7: Güçlü, Bolu Belediyesi'ne yeni bir operasyon yapıldı. Hemen senden ayrıntıları alalım.
8: Evet, bu operasyon 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen bir operasyondu. 22 kişi hakkında gözaltı kararı var. Belediye binasında da aynı zamanda sabah erken saatlerde arama yapıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma yüklenici firmaya usulsüz para ödemesi yapıldığı gerekçesiyle başlatıldı. Operasyonu da jandarma yürütüyor.
7: Güçlü, maalesef Girne açıklarında batan feribotta kayıp sayısı daha da yükseldi. Bu facia ile ilgili bugünkü bilgileri alalım senden.
8: Evet, kayıp sayısının 18 olduğu söylenmişti öncesinde ama Başbakan Ünal Üstel kayıp olarak arananların sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı. Bugün de yine arama kurtarma çalışmaları devam edecek çünkü kayıpların gemi içinde sıkışıp kalan insanlar olduğu ifade ediliyor. Türkiye'den giden de bir ekip var. Bugün robotik dalışlar yapılacak ve buradan kayıplara ulaşılmaya çalışılacak.
7: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında işbirliğini artıracak. Hemen bu habere bakalım.
8: Evet, buna ilişkin Bakan Hakan Fidan bir açıklama yaptı. Anlaşmanın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu söyledi ve ittifakın bölgedeki tüm devletlere açık olduğunu da ifade etti. Bu anlaşmayla bölgemizde yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin tesis edilme süreci başlamıştır diye konuştu.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'da, bu haberi de alalım.
8: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gitti, hatta orada göçebe oyunlarına da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temaslarda da bulunması bekleniyor. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı konuları gündeme gelecek.
7: Sporda gündem epeyce yoğun. Süper Lig'le başlayalım. Üçüncü hafta tamamlandı. Haftayı alalım kısaca.
8: Evet, 3. hafta maçları 2 maçla tamamlandı. Trabzonspor deplasmanda Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş ise rakibi Çorumspor'u 6-2 gibi farklı bir skorla yenmiş oldu, geçmiş oldu. Galatasaray lider 7 puanla, Gençlerbirliği 2. sırada yer alıyor 7 puanla. Beşiktaş 3. 6 puanla ve Fenerbahçe de 4. sırada yer alıyor şu anda 6 puanla.
7: 12 dev adam basketbolda Dünya Kupası biletini aldı. Türkiye çok başarılı bir dönem geçiriyor. Son maçını alalım.
8: Evet, son maçta İzlanda ile karşılaştı. A milli erkek basketbol takımı 110-73 galip ayrıldı sahadan ve dolayısıyla namağlup bir şekilde Dünya Kupası biletini alan ilk takım Türkiye oldu.
7: Voleybolda da Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için Azerbaycan'la maçı var bugün. Bu maça da bakalım.
8: Evet, Filenin Sultanları zaten Akdeniz oyunlarından zaten altın madalyayla dönmüştü. Bu kez de şimdi hemen bir diğer turnuvaya katılıyor Filenin Sultanları. Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'la karşılaşacak. Bu akşam karşılaşma saat 18'de başlayacak.
7: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
6: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
9: Köln ve Bonn'da hava bulutlu, sıcaklık 15 derece, gün boyunca. Köln ve Bonn'da 13 ile 21, Aachen'da 14 ile 20, Düren'de 14 ile 21 derece bekleniyor. Düren'de güneşli bir hava var. Hava durumu sizlere Metropol FM Kadi Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatları.
10: An itibarıyla gram altın yaklaşık 123 euro 12 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 46 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 4 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Aylar.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyunları fuarı Gamescom 2026, Köln'de büyük bir başarıyla tamamlandı. Fuara 131 ülkeden 368 bin kişi katılırken 66 ülkeden 1743 şirket stand açtı. Oyun sektörünü temsilen konuşan Game Derneği Başkanı Felix Falk, katılım sayısından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Fuara ilk kez katılan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise dijital oyunların artık kültürel yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Fuar alanında yaşanan yoğunluğa ve uzun kuyruklara rağmen oyunseverler çıkmamış oyunları ilk kez deneme fırsatı bularak coşkulu anlar yaşadı.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Lezzetin adı Fulya, kalpleri ısıtır bir anda.
3: Fulya dilimli tavuk salam, şimdi aksiyon fiyatıyla 1.99'a. Sakın kaçırma, mutluluk Fulya'da.
2: Mutluluk Fulya'da, Fulya Fulya.
4: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenloaştrase 262.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel, Köln, Bonn, Aachen.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Köln'de yaz tatili çarşamba günü resmen sona eriyor ve binlerce öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Köln genelinde bu yıl toplam 150.994 öğrenci eğitim görecek. Bu öğrencilerin 113.239'u genel eğitim kurumlarına gidiyor. Kalanı ise Berufskolleg öğrencisi. Bu yıl okula yeni başlayacak birinci sınıf öğrencisi sayısı ise 8.972 olarak açıklandı. Toplam 309 okulun bulunduğu kentte 12.045 kadrolu öğretmenin görev yaptığı okullarda 10.000 civarında da derslik bulunuyor. Köln'de Rheinmetall Entwaffnen sloganı çerçevesinde yüzlerce gösterici Grüngürtel Parkı'nda çadır kampı kurdu. Pazar gününe kadar sürecek protestolar nedeniyle polis 1000 kişilik ekiple geniş güvenlik önlemleri aldı. Köln yerel siyasetinde yaz sessizliği çarşamba günü sona eriyor. Belediye yönetimi 2027-2028 taslak bütçesini açıklayacak. Çok sert kısıtlamaların yaşanması beklenen yeni bütçe tasarısının sivil toplum kuruluşları ve dernekler arasında büyük bir tepki dalgasına yol açması bekleniyor. Almanya genelinde kullanılan Deutschland Ticket fiyatının 2027 yılı itibarıyla yaklaşık 4 euro artarak 66,80 euroya yükselmesi bekleniyor. Hesaplamalara göre artışta yükselen personel giderleri ve Temmuz ayındaki dizel yakıt fiyatları da etkili oldu. Enerve eyaleti okul önlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek için teknolojik çözümleri devreye soktu. Eyalet Ulaştırma Bakanı 270 bin euroluk bütçeyle 3 pilot kentte yeni sistemlerin test edileceğini duyurdu. Buna göre Wesseling'de otomatik bariyerler, Boholt'ta akıllı telefon uygulaması ve Lomar'da ise plaka tanıma sistemi denenecek. Almanya Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi'nin araştırmasına göre göçmen kökenli seçmenlerin Alman siyasi partilerine olan ilgisinin düştüğü ortaya çıktı. Özellikle Türkiye ve Orta Doğu kökenli seçmenlerde güven kaybı belirginleşirken bu grupta oy potansiyeli en yüksek parti %60 ile yine SPD oldu. Onu Hristiyan Birlik Partileri CDU-CSU takip etti. Aşırı sağcı AfD ise göçmenler arasında genel olarak en çok reddedilen parti konumunda. Ancak Rusya ve eski Sovyetler Birliği kökenli seçmenlerin %45'inin AfD'ye oy verebileceğini belirtmesi dikkat çeken tek istisna oldu. Saksonya-Anhalt eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin olası iktidarı Almanya'nın güvenlik mimarisinde ciddi endişelere yol açtı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak.
2: Fena oluyorum.
1: Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Sachsen-Anhalt'ta 6 Eylül'de gerçekleşecek eyalet parlamentosu seçimleri öncesinde siyasi heyecan dorukta. Eyaletteki seçim mücadelesine Nordrhein-Westfalen'dan giden yüzlerce gönüllü de katılıyor. Yeşiller Partisi üyesinden könlü emekli öğretmene kadar birçok gönüllü tatillerini Magdeburg sokaklarında seçmenlerle birebir görüşerek geçiriyor. Bölgede göç, düşük emekli aylıkları ve yapısal değişim en çok konuşulan konular arasında öne çıkıyor. Kamuoyu araştırmalarında AfD'nin yüksek oy oranlarına ulaştığı eyalette gönüllüler sandık öncesi kararsız seçmenleri ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Autokauf Köln. Ihr habt euren Traumauto gekauft und möchtet es jetzt zulassen. Vergesst Terminbuchungen, Wartezeit und unnötigen Stress. Wir erledigen das für euch online, einfach und schnell.
3: Autokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418, Köln.
0: Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Köln bölgesindeki uzman danışmanımız Furkan Kabakçı'ya ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun ve uzmanımız hemen sizi arasın. Metropol FM, senin radyon.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Die Bundesregierung will sich bald zu den Urhebern des Drohnenangriffs am Flughafen Leipzig-Halle äußern und auch Konsequenzen verkünden. Außenminister Johann Wadephul hat nun eine ausgewogene und überlegte Reaktion angekündigt.
2: Deutschland lässt sich in keiner Weise einschüchtern und das wird auch weiterhin die Grundeinstellung unserer Politik sein. Von unserer Seite gibt es keine Überreaktionen, aber Reaktionen, wenn wir angegriffen werden.
1: Zu den konkreten Maßnahmen äußerte er sich nicht. Die Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen heute bei einem informellen Treffen in Irland über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine beraten. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie die Luftverteidigung des Landes gestärkt werden kann. In der Nacht hat Russland die Ukraine erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Präsident Selenskyj sprach auf der Plattform X von insgesamt 12 Toten und Dutzenden Verletzten. Nach der gewaltigen Sturzflut im Himalaya ist die Zahl der Toten in Nepal und Tibet auf mehr als 1.000 gestiegen. Helfer berichten unterdessen von katastrophalen hygienischen Bedingungen im Unglücksgebiet.
3: Damit wurde eine erschütternde Marke überschritten und die Zahl durfte in den nächsten Tagen und Wochen noch dramatisch steigen. Den Statistiken zufolge werden noch tausende Menschen vermisst, darunter auch einige Deutsche. Mittlerweile erreichen die Rettungsteams auch auf dem Boden abgelegene Regionen. Bisher waren sie vor allem mit Hubschraubern im Einsatz. Experten warnen nun zunehmend vor drohenden Krankheitsausbrüchen, weil vielerorts Leichensäcke herumliegen und das Wasser verschmutzt ist. Es drohen Seuchen wie die Cholera. Aus Bangkok, Carola Frenzen.
1: Auf Anhieb verstehen, was das Finanzamt schreibt. Daran haben Bund und Länder auf Initiative Nordrhein-Westfalens gearbeitet. Das Ergebnis? 730 Textbausteine, die in der täglichen Korrespondenz der Steuerverwaltungen mit den Bürgern zum Einsatz kommen, wurden in einfache Sprache umformuliert. Ab sofort sollen die Verbesserungen nun bundesweit umgesetzt werden, sagte ein Sprecher des NRW-Finanzministeriums.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili ihmal iddiaları tartışılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geminin SOS çağrısını geç vermesinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Arıklı'ya göre kaptan ilk ifadesinde kazayı dalgalara bağladı. Olayın nedenleri uzmanların katılacağı incelemeyle netleştirilecek. Girne açıklarında batan feribotta kayıp sayısı ise 20'ye yükseldi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi kurtarıldı. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç soruşturmasında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığa göre bazı çöp toplama araçları çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildi ve yüklenici firmaya 34 milyon liradan fazla ödeme yapıldı. Bolu merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı. Belediye binasında da arama yapıldı. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin dava Cuma günü başlıyor. Saldırganın babası için 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar, annesi için de 22,5 yıla kadar hapis isteniyor. Savcılık anne ve babanın saldırı riskini öngörebilecek durumda oldukları halde gerekli önlemleri almadığını ileri sürüyor. YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule sınır kapısında bir tır dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması kapsamında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu bildirildi. Aynı araçta İran vatandaşı bir kişi daha tespit edildi. 12 dev adam Dünya Kupası biletini aldı. Türk amirli erkek basketbol takımı İzlanda'yı deplasmanda 110-73 yendi. Elemelerde 8'de 8 yaptı. Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için bugün Azerbaycan'la karşılaşıyor. Mücadele saat 18'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Süper Lig'de ise 3. hafta dün oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Ahmet Portu faaliyetler Trabzonspor'u 2-1 ile geçerken Beşiktaş Çorum FK'yı 6-2 yendi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor.
7: Hello Rengarenk tayfası. Yaklaşık 4 gündür ses yüzünden ortalarda yoktum. Oh be, kurtulduk bundan diyenler varsa kötü haberim var. Geri döndüm. Yine buradayım, yine başınızın belasıyım. Siz benden çekeceksiniz, ben sizden çekeceğim. Yani karşılıklı eziyetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ama bugün öyle sıradan bir dönüş yok tabii ki. Enerji yüksek, kafa güzel, muhabbetimiz de serbest olacak. Saat 13'e kadar buradayız ve bu programda çalacak parçaları özellikle ben seçtim sizler için. Yani öyle önüne gelen ne geldiyse çalma yok. Tek tek ayırdım, rengarenge yakışanları topladım bir yere. Dediğim gibi arada konuşacağız ve biz de takılacağız, güleceğiz, saçmalayacağız. Kısacası fabrika ayarlarına geri döndüm. Yanlarınız hazırsanız siz açın, rengarenk başla ve unutmayın. Benden kurtuluş yok. Bugünkü ilk açılışım Göksel'den geliyor. Dainanay. Nainanay. Çok güzel bir şarkı. Sevil neşelen diyor.

0: Saatlerimiz 11.10. Metropol FM'desiniz. Rengarenk programı tekrardan sizlerle arkadaşlar. Rots via Machen weiter. Bugün çok ilginç bir konum olacak ama bir telefon var. Merhabalar, buyurun, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, ben bir sağlıkçıyım, hemşireyim.
0: Evet.
1: Detamet'te çalışıyorum. Kultur spezifische Einrichtung. Detamet Steglitz'te çalışıyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum önce.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Benim aslında trafik konusunda bir şikayetim olacaktı.
0: Trafik.
1: Sağlıkçı olduğumuz
0: için. Bir saniye. Trafik.
1: Evet.
0: Şimdi konumuz bu mu?
1: Konumuzu gerçekten bilmiyorum ama ben bunları çok dile getirmek istiyorum.
0: Biz de sizi bekliyorduk zaten. Buyurun.
1: yani trafik konusunda dile getirmek istediğim, lütfen özellikle bayan çalışanları trafikte çok rahatsız ediyorlar. Kornalar, hızlı gitmemizi ve de cezalar. Bizler neden rahatsız ediliyoruz? Ben buna çok yani alınıyorum diyeyim. Herkes alınsın bence. Çok zor durumda araba sürüyoruz yollarda. O yüzden yani biraz daha anlayışlı olsalar memnun oluruz. Sonuçta biz de hastalara yetişmeye çalışıyoruz. Başka insanlar da arabayla çalışıyor ama bizim durumumuz biraz daha acil olduğu için öyle dedim, dile getireyim. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum.
0: Şimdi bugünden itibaren kimse artık size sataşmayacak. Yani bunu dile getirdiniz ya, artık kimse böyle size sataşmayacak. Rahat bir şekilde.
1: Sataşmak değil, gerçekten biraz daha anlayış bekliyoruz yani yollarda.
0: Tamam, şöyle diyelim, siz herkese anlayış gösterin.
1: Özellikle lütfen bana anlayış göster.
0: Bak hala konuşuyor.
1: Bütün sağlıkçıları buradan öpüyorum. Detamet Çiçeklik'ten arıyorum.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim. So, jetzt machen wir weiter. Arkadaşlar, iki çeşit insan var. Ne çeşit? Onları da ben size biraz sonra söyleyeceğim ama siz de hakikaten bana hak vereceksiniz.

0: Gökçe tuttu fırladı kalbimi dedi. Metropol FM 11.15 oldu saatlerimiz arkadaşlar. Ve hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun bir aradan sonra, dört günlük bir ara. Bana uzun geldi, bilmiyorum size de uzun gelmiştir herhalde kurtulduk diye, ama keine Chance. Niyet arkadaşlar. Bu niyet de Rusça oluyor herhalde. Rusça mı oluyor? Polonyaca mı? Şimdi benim anlamadığım bir insan tipi var. Bana %100 hak vereceksiniz. Telefonla konuşuyor ama telefonu kulağına götürmüyor. Hoparlör açık, telefonu ağzının önünde telsiz gibi tutuyor. Alo, neredesin? Karşı tarafta, otobüsteyim. Ya şimdi biz de otobüsteyiz artık. Bu konuşmayı öğrendik değil mi? Ya bu telefonu kulağa götürmek bu kadar mı zor arkadaşlar? Yani ilk başlarda böyle ilk gördüğümde garipsedim tabii ki. Ondan sonra baktım, das hört sich immer. Das wird immer mehr. Böyle salgın hastalık gibi. O kadar çok kişi artık öyle konuşuyor ki. Ya kulaklık diye bir şey var değil mi? Bluetooth var. Ama yok, adam bütün mahalleyi konferans görüşmesine dahil ediyor arkadaşlar burada. Bir de en güzeli. Şimdi bir de en güzeli, karşı tarafın sesi de bangır bangır geliyor yani. Sen istemesen de adamın aile meselelerini, borcunun nereye gideceğini artık her şeyi öğreniyorsun. Yani gel de çıldırma arkadaş. Şimdi size soruyorum. Sizin etrafınızda da böyle telefonu telsiz gibi kullanan arızalar var mı? Bir de özellikle böyle konuşan arkadaşlar beni arasın. Siz de böyle yapıyorsanız niye yapıyorsunuz bunu? Gerçekten merak ediyorum. Telefonu kulağınıza koyunca çekmiyor mu arkadaşlar? Anlayamadım ki. Yoksa hepimizi böyle sohbete dahil mi etmek istiyorsunuz?
1: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Öğür. Metropol FM bugün Münster bölgesinde DAB Plus dijital radyo üzerinden yayın hayatına başladı. Böylece Münster ve çevresindeki siz dinleyicilerimiz de Metropol FM yayınlarını dijital radyo üzerinden doğrudan takip edebileceksiniz. Yayın bölgesi Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Coesfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'i kapsıyor. Yayın hayatına ilk olarak 1999'da başlayan Metropol FM, Nisan ayında seslenmeye başladığı NRW'de de Münster bölgesinin eklenmesiyle erişim ağını genişletti. Metropol FM'i DAB Plus uyumlu dijital radyoların yanı sıra mobil uygulamamız Metropol FM aplikasyonu üzerinden de dinleyebilirsiniz. 7/24 kesintisiz süren yayınlarımızda Türkçe müziğin en güzel parçalarının yanı sıra güncel, yerel ve küresel haberlerle günlük yaşama dair birçok içeriği sizlere ulaştırıyoruz. Metropol FM Almanya'da 24 saat Türkçe yayın yapan bir radyo olarak artık Münsterland'da. 1 Eylül'den itibaren Münster bölgesinde de dijital radyolarınızı Metropol FM'e ayarlayın. Biz artık burada da sizinleyiz.
1: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.

0: Şimdi aksiyon fiyatıyla 3.49'a. Sakın kaçırma. Adı da başka, tadı da. Yayla, yayla.
1: Adı da başka, tadı da. Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenloaştrase 262.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM NRV Facebook ve Instagram sayfamızda anlık gelişmelerle sizlerleyiz. Metropol FM.
1: Evet ve bir çeşit cins insanlar konumuz. Telefonlarını eline alıp da böyle telsiz gibi konuşanlar. Hoparlörü de açıyor ya. Herkesi davet ediyor. İstem dışı davet ediyor. Sen ister istemez ne oluyorsun? Tabii ki o muhabbete sen de ortak oluyorsun. Neredeyse adam konuşurken sen de böyle araya yok abi o böyle aslında böyle olsa daha iyi gibi böyle olaya ortak olmak istiyorsun değil mi? Şimdi bu insanlara soruyorum. Arkadaşlar çekinmenize gerek yok. Beni arayabilirsiniz. Böyle konuşuyorsunuz. Yani telefonu kulağınıza dayamadan hoparlörü açıp da böyle konuşuyorsunuz. Bağıra bağıra alo duyuyor musun beni gibi. Niye yapıyorsunuz bunu? Yani ya ich bin sprachlos görüyorsun. Yani ne diyeceğimi bilemedim artık. Bir dinleyicim yazmış. O kadar çok var ki Hakan hangisinden başlayacağım diyor. Mesela 4 numaradan başla. Bir başka dinleyicim. Yemin ederim abimden bahsediyorsun diyor. O arıza benim abim diyor. Yüreğim şişiyor Hakan yapma diyorum. Bak seni anlamıyorum diyorum. Adam hala kendi bildiğini okuyor. Ben de artık çıkmıyorum telefonlarına diyor. Ya abinin numarasını versene bana. Vallahi bak arayayım buradan onu bir. Sen yaz abinin numarasını bana. Sen abinin numarasını yazacağım bana. O telefonu çıktığı zaman sen diyeceğim ki ona yine hoparlör mü açık diyeceğim. Bak deneyelim. Deneyelim yapalım böyle bir şey. Hadi yaz yolla bana bakayım. Evet merhabalar kiminle görüşüyorum?
2: Merhabalar ben Dilek.
1: Dilek Hanım nasılsınız?
2: Teşekkür ederim iyiyim. Doktordan geliyorum hastaydım. Dinlerken dedim mutlaka bir aramam gerekiyor. Hasta da olsam şu an hoparlör de açık konuşuyorum hatta.
1: Bir saniye. Evet bulduk. Arkada o cinsi bulduk.
2: Aynen o benim.
1: Evet şimdi herkes çok merak ediyor. Niye böyle konuşuyorsunuz evet. Diye.
2: Hadi hoparlörüm bozuk ne yapayım ben? Yani iPhone 11'im var. Hoparlörüm bozuk. Ama tabii böyle bağıra bağıra konuşmuyorum.
1: Ha, hoparlör dediğiniz yani kulağa dayadığınız zaman şey yapamıyorsunuz.
2: Ses gelmiyor. Aynen. Ses gelmiyor. Bu sefer benim daha çok bağırmam gerekiyor.
1: Peki anlamadım. Neden ses gelmediğini biliyor musunuz?
2: Nasıl?
1: Neden ses gelmediğini biliyor musunuz?
2: Neden gelmiyor bilmiyorum.
1: Şeye gitseniz bir doktora gitseniz verseniz o telefonu.
2: Yani denedim de çözümü yokmuş. Telefonu değiştirmem gerekiyormuş.
1: Ha, öyle mi diyorlar? Tamam.
2: Yani aynen.
1: Genelde neden oluyor biliyor musunuz? Ben onu söyleyeyim. Kadınlar çok yani make-up kullandıkları zaman o kulaklık kısmını o yüzündeki make-up zamanla dolduruyor orası ve ses çok az geliyor. Arada bir temizlemek lazım.
2: Temizleniyor. Yani öyle bir şey de yok. Telefon gerçekten çok iyi ama yine de tamam. Sesle size, iPhone 11 olduğu için
1: size farklı bir sorun olacak.
2: Bir sponsor olur belki diyormuşum.
1: Ha, bak sponsora. Şimdi size başka bir soru soracağım.
2: Buyurun.
1: Yeni bir telefon almış olsanız, yani kulağınıza evet. Dayadığın zaman o duyabilecek bir kıvamda ise o telefon. Yine hoparlörden mi konuşursunuz yoksa?
2: Yok. Hayır, onun tadını çıkarta kulağıma dayayarak konuşuyorum. Şimdi gerçekten bunun farkındayım. İş yerinde de arkadaşlara diyorum. Yani dünya duyuyor artık benim telefon görüşmemi. Ama başka bir çarem yok.
1: Var.
2: Artık ihmallerim
1: değil. Var.
2: Yani kulaklık var
1: evet,
2: mesela.
1: Evet kulaklık dediniz. Niye kulaklık kullanmıyorsunuz?
2: Yani sevmiyorum, kullanamıyorum, rahatsız ediyor.
1: Ya belki sizi o rahatsız ediyor olmuyor. Diye siz herkesi mi rahatsız ediyorsunuz?
2: Hayır ben...
1: Ama öyle.
2: Ben şimdi ulu orta yerde öyle bağırarak ya da şey yaparak konuşmuyorum. Bir alışverişteyken falan biliyorum insanlar rahatsız olur diyorum. Çıkmıyorum daha sonra aramaya bakıyorum. Ama acil olduğu zaman da hani sessize alırım karşı kişinin sesini hoparlörden. Ben de sessiz bir şekilde konuşurum normal konuşmuş gibi.
1: Bak bir mesaj aldım şimdi diyor. Hakan Bey diyor. Ben Berlin'e Eyüp diyor. Vallahi telefondaki bayanla aynı kaderi paylaşıyorum. Benim de iPhone 11'im var diyor.
2: Aynen. Yani işte diyorum ya biri sponsor olsun bize ya.
1: Şimdi size öbürü ne olacak? Öbürü de mi sponsor olsun? Hep bana olmaz ki ama.
2: İlk arayan benim diyormuşum.
1: Doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ediyorum.
2: Yok, şakayı da yapıyorum tabii ki.
1: Ya şakayı bırak sen. Şimdi sana verseler almam demezsin sen.
2: Ya tabii ki, kim der ki?
1: Al işte, al işte. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dedik ve... Nasıl bir giriş ama? Doğru söyleyin. Çok iyi değil mi? Bomba gibi. Metropol FM'desiniz. Çay Şekeri programını bitirdik ve şimdi rengarenktesiniz arkadaşlar. Rengarenk yine geri döndü. Mikrofona ben Hicri Hakan. Keyfiniz bol olsun. Bugün çok çekeceğiniz var benden.

0: Metropol FM Aktüel, Köln, Bonn, Aachen.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofon

0: Birinci sınıf öğrencisi sayısı ise 8.972 olarak açıklandı. Toplam 309 okulun bulunduğu kentte 12.045 kadrolu öğretmenin görev yaptığı okullarda 10.000 civarında da derslik bulunuyor. Köln'de Rheinmetall Entwaffen'ın sloganı çerçevesinde yüzlerce gösterici Grüngürtel Parkı'nda çadır kampı kurdu. Pazar gününe kadar sürecek protestolar nedeniyle polis 1000 kişilik ekiple geniş güvenlik önlemleri aldı. Köln yerel siyasetinde yaz sessizliği çarşamba günü sona eriyor. Belediye yönetimi 2027-2028 taslak bütçesini açıklayacak. Çok sert kısıtlamaların yaşanması beklenen yeni bütçe tasarısının sivil toplum kuruluşları ve dernekler arasında büyük bir tepki dalgasına yol açması bekleniyor. Almanya genelinde kullanılan Deutschland Ticket fiyatının 2027 yılı itibarıyla yaklaşık 4 euro artarak 66,80 euroya yükselmesi bekleniyor. Hesaplamalara göre artışta yükselen personel giderleri ve Temmuz ayındaki dizel yakıt fiyatları da etkili oldu. NRV eyaleti okul önlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek için teknolojik çözümleri devreye soktu. Eyalet Ulaştırma Bakanı 270 bin euroluk bütçeyle 3 pilot kentte yeni sistemlerin test edileceğini duyurdu. Buna göre Wesseling'de otomatik bariyerler, Boholt'ta akıllı telefon uygulaması ve Lomar'da ise plaka tanıma sistemi denilecek. Almanya Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi'nin araştırmasına göre göçmen kökenli seçmenlerin Alman siyasi partilerine olan ilgisinin düştüğü ortaya çıktı. Özellikle Türkiye ve Orta Doğu kökenli seçmenlerde güven kaybı belirginleşirken bu grupta oy potansiyeli en yüksek parti %60 ile yine SPD oldu. Onu Hristiyan Birlik Partileri CDU-CSU takip etti. Aşırı sağcı AfD ise göçmenler arasında genel olarak en çok reddedilen parti konumunda. Ancak Rusya ve eski Sovyetler Birliği kökenli seçmenlerin %45'inin AfD'ye oy verebileceğini belirtmesi dikkat çeken tek istisna oldu. Saksonya-Anhalt eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin olası iktidarı Almanya'nın güvenlik mimarisinde ciddi endişelere yol açtı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: 11.30 bir oldu saatlerimiz. Arkadaşlar rengarenktesiniz ve beklenen o programımız yine başladı bugün. Hafiften iyileşti sesim. Sesim iyileşince biz de tabii ki burada yayın yapabiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz sabahleyin de var ama sabahleyin tabii bir yere kadar gidebiliriz. Ondan sonra ses yine bir ara mort oluyor. Neyse. Konumuz telefon. Telefon geliyor. Bir adam görüyorsunuz veya da kadın. Telefonu açıyor ve hoparlörü de açıyor. Bütün mahalle dinliyor. Telsiz gibi mübarek. Yani telefonu kulağına götürmek bu kadar mı zor? Yani omzun mu çıkıyor yani? Kulak mı yoruluyor? Kulaklık var, bluetooth var. Yok illa bütün otobüs sesini böyle muhabbetini dinleyecek seni. Bir de öyle rahat anlatıyor ki dün bizim hanımla kavga ettik falan. Ulan kardeşim ben bunu bilmek zorunda mıyım? Aslında fena değil hani. Şimdi size soruyorum, etrafınızda böyle telefon telsiz gibi kullanan tipler var mı derim. Bir dinleyeceğim. Mesaj gönderdi. Bulgar Ahmet.
3: Hakan Bey. Bak iPhone'ların, sorry kapatıyorum şey. iPhone'ların kendi fabrik defeye var. iPhone'larda duyulmuyor güzel. Ses gelmiyor, ses gitmiyor. O yüzden seni insan şey yapıyor ki bağırasın. Aa duyuyor musun? Şudur budur ha. Yoksa niye bağıralım ki?
2: Sonunda da o aa dedi ya. O tam anladık yani. Aa çok iyiydi. Bir dinleyicim var diyor. Senin Hakan diyor bahsettiğin model benim abim diyor. Yani öyle ki diyor adam artık aradığı zaman ben çıkmıyorum diyor. Yani o aradığı zaman sen niye rahatsız oluyorsun ki? Onun etrafındakiler rahatsız olsun ama ya ben çok rahatsız oluyorum. Benim yanımda da aynısını yapıyor diyor. Ben de bu dinleyicime dedim ki ya dedim biz senin abini arayalım mı dedim. Gülşah. Vallahi kendisi şu anda Türkiye'de dedi. Ondan sonra babamın oğlu olur kendisi diyor. Abinin adı neymiş? Müslüm. Şimdi biz Müslüm arıyoruz. Bakalım çıkacak mı telefona? Çıktığı zaman da acaba nasıl çıkacak, ona ben çok merak ediyorum ama soracağız kendisine.

Şimdi tanımadık numara olunca çıkmıyor. Gülşah, borcu falan var abine. Şimdi para isteyecekler falan diyerekten böyle. Yok değil mi? Tamam, okey. Şimdi başka bir dinleyicim var. Herkes birbirine arkadaşlar burada şey yapıyor. Gambazlıyor. Hakan diyor bir Hatice var diyor. Onu, Halime var diyor. Onu da ne olur arar mısın diyor. O da böyle diyor. Arızanın teki diyor. Tamam, kendisini bir arayalım. Bakalım şimdi 0-176. Burayı sordum. Yazdım. 235. Arkadaşlar sizler de not edin. Bu numarayı söylemiyorum. Her şeyi canlı canlı yapıyoruz böyle. Halime. Çıkmıyorlar. Divesin bu meskit. Neyse. Halime'yi de Samanlık'ta diye bir şarkı var değil mi? Oralara hiç girmeyelim. Biz en iyisi şu şarkıya girelim. Çok ayıp. Çok ayıp. Demede kalın. Türkan diyor. 15.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Ya arkadaşım, telefonu niye öyle telsiz gibi kullanıyorsun? Amacın ne? Yani U-Bahn olsun, otobüs olsun, bütün hepsini görüşmeye dahil etmek mi amacın? Bilmiyorum da karşı tarafın sesini mahalle duysun diye mi uğraşıyorsun? Şimdi telefonu kulağına götürünce performansı mı düşüyor anlamıyorum. Yoksa ben çok önemli konuşuyorum, herkes dinlesin kafası mı bu, onu bilemiyoruz tabii ki, değil mi? Bir de telefonu ağzının önüne tutup alo neredesin diye bağıranlar yok mu? Ay vay vay. Bu bir telefon. Megafon değil, tamam mı?
1: Domates.
0: Değil. Valla ben bazen düşünüyorum, bunlar telefonda konuşmuyor, çevre ücretsiz podcast yayını falan yapıyorlar diyor. Var mı etrafınızda böyle konuşanlar? Ya birbirini gambazlayan, birbirini böyle kalleşçe sırtından vurmak isteyen o kadar dinleyicim var ki, herkes bana telefon numarası gönderiyor arkadaş. Şimdi bir tanesi de bu. Başkan, bu arkadaş aynı böyle bizi çok rahatsız ediyor. Bunu da bir arar mısın diyor. Bir arayalım. Çıkacak mı ama? Bilmiyoruz.
2: Alo.
0: Hileyhan.
2: Alo.
0: Hileyhan.
2: Yes.
0: Wie geht's denn Ihnen so?
2: Ah. İyiyim, teşekkür ederim.
0: Bizler iyiyiz, çok sağ olun.
2: Hayırdır?
0: Şimdi bir soru soracağım.
2: Sor, buyurun.
0: Telefon kulağınızda mı yoksa hoparlörü açtınız mı?
2: Yok, kulağımda.
0: Hoparlörü niye açmadınız?
2: Açayım mı?
0: Evet, açın.
2: Açayım.
0: Açtınız mı?
2: Açtım.
0: Şimdi genelde siz böyle konuşuyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Niye şimdi böyle konuşmuyorsunuz?
2: Ya şu an çok heyecanlıyım, sizi duydum.
0: Ha, yani çıkardınız bizim kim olduğumuzu.
2: Tabii ki.
0: Arkadaşlarınız burada sizden şikayetçi, biliyor musunuz?
2: Hangisi?
0: Ben söyleyeyim, bakın. Birbirinize. Fatih.
2: Bak.
0: Fatih diyor ki arızanın önde gideni diyor.
2: Ben.
0: Bu arkadaşla aynı böyle bizi çok rahatsız ediyor. Bunu da bir arar mısın diyor. Şimdi sana bir şey soracağım. İleyhan, evet. Doğru isim değil mi İleyhan?
2: Evet.
0: Anlamı
2: evet.
0: Nedir İleyhan'ın?
2: Valla ben de bilmiyorum ya. Babam
0: kaç yaşındasın sen?
2: Hiç de kaç yaşındayım ben. Yani sesinden kaç?
0: Bilmiyorum. 62 falan gibi geliyor sesin.
2: Ay. Evet. Değil mi abim öyle ya?
0: Öyle
2: sunucu. 41'e yeni girdim. 41'e maşallah.
0: 41 misin? Tamam. 41. Evet. 41 senedir isminin ne anlam böyle ifade ettiğini bilmiyor musun yani sen?
2: Yani hiç duyulmamış bir isim.
0: Ya duyulmamış. İnsan hiç mi Google'a girmedin ismini falan?
2: Ya
0: ver.
2: Yok. Yok valla.
0: Ciddi misin?
2: Gerçekten girmedim ama ne bileyim, babam böyle karar vermiş. Böyle gidiyor işte.
0: Yani evli misin?
2: Evet.
0: Eşin de mi hiç sormadı?
2: Sormamıştır ya.
0: Onu da bilmiyorsun.
2: Yok, sormamıştır. Bence sormamıştır.
0: Senin bildiğin bir şeyle konuşalım mı?
2: Konuşalım.
0: Bak şimdi. İleyhan'ın anlamı nedir biliyor musun?
2: Yok ama sıkılarsan sevinirim.
0: Ben de bilmiyorum.
2: O da güzel.
0: Şimdi güzel olan aslında, sen şimdi İleyhan'ın ne olduğunu öğren, ondan sonra bize burada mesajla yaz, tamam mı? Biz bunu okuyacağız. Herkes şimdi çok merak ediyor. Şimdi tek bir sorum var benim. Sen neden telefonu alıp da böyle megafon gibi, böyle telsiz gibi konuşuyorsun milletin yanında? Amacın nedir?
2: Ama yapmam ki ben böyle. Bak sen aradığında bile yani telefonu şey yapmadım.
0: Tamam,
2: açmadım.
0: Ama arkadaşların öyle diyor, ama biraz önce dedin ben genelde öyle yapıyorum dedin.
2: Yok yapmam ya. Yapmam. O Fatih biraz abartıyor şimdi. İşi gücü yok onun. Abartıyordur. Başka bir şey değil.
0: Tamam bile ya. Biz seni buradan postalıyoruz. Çıkış veriyoruz. Hiç işime. Ay, vallahi hiç işime gelmedi. Hiç işime de yaramadım. Burada vıdı vıdı konuştuk. Boş boş konuştuk burada.
2: Ama sesini duymak çok güzel. Teşekkür ederim.
0: Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal canım.
2: Ben de. Görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Sağ ol. 45 kere maşallah. Bak hala maşallah. Kendine maşallah dileyen İleyda'yı da İleyhan mıydı neydi? İleyhan'ı da.

0: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Otokauf Köln. Arabanla Türkiye'ye mi gideceksin? Yola çıkmadan önce tamirhanemize uğra. Arabanı güvenli uzun yola hazırlayalım. Ayrıca banka kredilerinde 0 faiz imkanı da sunuyoruz.
1: Otokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418 Köln.
0: Bizi sosyal medyadan takip et.
2: Güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.
1: Ve Yıldız Silve'nin Yürü Anca Gidersin adlı şarkısı. Uzun zamandır dinlemediniz değil mi bunu? Hoppa! Çok iyi şarkı. Ve mutlaka bu telefonu megafon gibi kullanan bir dinleyicimizi bulacağız. Şimdi başka bir telefon bağlantımız olacak. Bakalım nasıl bir ruh halleri var? Neden böyleler? Onu biraz sonra öğreneceğiz. Radyonuzdan ayrılmayın.

türlü anca gidersin dedi. Metropol FM'desiniz, rengarenk'desiniz. Kornamız nerede? Aynen böyle bir daha. Aslanım benim be, koçum benim. Ve biraz önce arkadaşlar İleyda diye bir dinleyicimizle 41 yaşına ve İleyda'nın ne anlama geldiğini bilmiyor. Merak da etmemiş. Kocası da etmemiş. Annesi babası da etmemiş. Bir yerden duymuş olmalılar ama, değil mi? Bir dinleyicim Ayşe hanımefendi burada bir çaba sarf etmiş ve İleyda'yı öğrenmiş. Anlamı ise Arapça'da en yüksek yerler, yüceler, cennetin en yüksek makamı veya iyilerin amellerinin kaydedildiği yüce defter makam oluyormuş arkadaşlar. Şimdi ben bunu İleyda okusam yine anlamaz herhalde. Boş ver İleyda, sen bilme. Kulağa hoş geliyor. Gerisini salla. Und zwar, jetzt machen wir weiter. Şimdi telefonları böyle megafon gibi, telsiz gibi kullananlar neden böyle kullanıyor diye sordum. Ondan sonra burada birbirinden böyle birbirlerine arkadaşlarını satmak isteyen dinleyicilerim var. Hakan mutlaka bunu ara, bunu ara. Psikopatın tekidir bu diyor. Bu kendisi de öyle konuşuyor diyor. Bakalım neden öyle konuşuyor. Bakalım telefona çıkacak mı? Bir de o var değil mi? Canlı yayın. İki kere daha çaldırıyorum. Ondan sonra bu psikopat dediğiniz bir de hanımefendi. Leider. Kein Anschluss unter der Rufnummer. Öyle oluyordu değil mi? Eskiden böyleydi. So. Ya herkes arayıp da niye millet çıkmıyor telefona? Arkadaşlar bizim numaramız 030-217-970-71. Korkmayın, çıkın. Sarışınlar hazır mısınız? Sizlere geliyor bu şarkımız. 11.55 yaptık saatlerimizi. Ana bitti bile bir saat. Ne çabuk öyle.

0: Gel gel sarışınım gel dedi. Metropol FM'de Gülşen'den dinledi bu güzel şarkımızı. Sezen Aksu'dan tanıdığımız. Bu da gayet hoş ve güzel söylemiş. So, şimdi haber bültenlerine bağlanacağız. Ondan sonra son bir telefon bağlantımız olacak. Konuyu değiştireceğiz arkadaşlar. Ya bakıyorum. Ya birbirinizi böyle arkadan vurmayı ne kadar meraklısınız. Gerçi ben de öyleyim ama yani yazaydık Alayna'da. Bu iş yerine biz neler sallıyoruz arkadaşlar. Esra benim arkamda, ben Esra'nın Serdar falan derken Berat. Fuat'a yetişemiyoruz. Fuat gönlü olduğu için. Onun için kendini şanslı hissetsin burada. Yoksa bana benzetirdim onu da vallahi. Zor. Şimdi dediğim gibi haber bültenine bağlıyoruz. Ondan sonra bu insanlar neden cep telefonlarını hoparlör gibi, daha doğrusu telsiz gibi bir hatta ne derlerdi ona? Telsiz ve ne yapıyor sesinden? Unuttum. Onun gibi kullanırlar. Onu da biraz sonra öğreneceğiz.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Babette Büchner. Die Bundesregierung will sich bald dazu äußern, was Ermittler zum Drohnenangriff am Flughafen Leipzig-Halle herausgefunden haben. Außenminister Johann Wadephul hat nun eine überlegte Reaktion angekündigt. Es gebe keine Überreaktion, aber Reaktionen, wenn die Bundesrepublik angegriffen werde, so der Minister. Er reagierte damit auf die Frage, ob sich Deutschland vor möglichen Gegenreaktionen des russischen Präsidenten fürchten müsse. Nach dem Tod von König Harald legt der neue norwegische König Håkon der VIII. Am Mittag im Parlament seinen Eid ab. Anschließend kann die Öffentlichkeit am geschlossenen Sarg von König Harald Abschied nehmen.
3: Nach dem Tod seines Vaters am Freitag war Håkon sofort neuer König geworden. Der Eid auf die Verfassung ist aber nun ein Teil der Zeremonien rund um den Thronwechsel. Dem gestorbenen König Harald können die Norweger bis kurz vor dessen Begräbnis persönlich die letzte Ehre erweisen. Ab dem Nachmittag wird die Schlosskapelle in Oslo geöffnet, in der der Sarg des Monarchen aufgestellt ist. Besucher dürfen dann langsam daran vorbeigehen. Aus Skandinavien, Julia Weschenbach.
2: Abnehmspritzen gibt es bei uns in Deutschland schon länger. Ab heute bieten Apotheken nun das Medikament auch als Tablette an. Während einige begeistert sind, warnen andere schon vor dubiosen Anbietern.
4: Schlucken ist für viele angenehmer als Spritzen und manche Apotheken rechnen offenbar schon mit einem wahren Ansturm auf die Abnehmpille. Die gibt's allerdings nur auf Rezept. Man muss sie täglich nehmen und aus eigener Tasche zahlen. Aber sie habe vergleichbare Effekte wie die Spritze, sagen Fachleute. Allerdings betonen sie, die Pille ist kein Lifestyle-Produkt. Und sie warnen auch vor unseriösen Online-Anbietern oder auch Online-Ärzten. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Die Deutsche Bahn hat das Verbot, an Bahnhöfen Alkohol zu trinken, heute ausgeweitet. Es gilt nun auch am Berliner Hauptbahnhof, in Berlin-Gesundbrunnen, in Kiel und Braunschweig. Bis Mitte Oktober soll das Verbot schrittweise an 5.400 Bahnhöfen umgesetzt werden. Es soll für mehr Sicherheit sorgen, für Fahrgäste und Beschäftigte. Außerdem sollen die Bahnhöfe damit sauberer werden.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili ihmal iddiaları tartışılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geminin SOS çağrısını geç vermesinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Arıklı'ya göre kaptan ilk ifadesinde kazayı dalgalara bağladı. Olayın nedenleri uzmanların katılacağı incelemeyle netleştirilecek. Girne açıklarında batan feribotta kayıp sayısı ise 20'ye yükseldi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi kurtarıldı. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç soruşturmasında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığa göre bazı çöp toplama araçları çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildi ve yüklenici firmaya 34 milyon liradan fazla ödeme yapıldı. Bolu merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı. Belediye binasında da arama yapıldı. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin dava Cuma günü başlıyor. Saldırganın babası için 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar, annesi için de 22,5 yıla kadar hapis isteniyor. Savcılık anne ve babanın saldırı riskini öngörebilecek durumda oldukları halde gerekli önlemleri almadığını ileri sürüyor. YouTuber Arif Kocabıyık Kapı Kule sınır kapısında bir tır dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması kapsamında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu bildirildi. Aynı araçta İran vatandaşı bir kişi daha tespit edildi. 12 dev adam Dünya Kupası biletini aldı. Türk A-Milli erkek basketbol takımı İzlanda'yı deplasmanda 110-73 yendi. Elemelerde 8'de 8 yaptı. Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için bugün Azerbaycan'la karşılaşıyor. Mücadele saat 18'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Süper Lig'de ise 3. hafta dün oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Ahmet Portu faaliyetler Trabzonspor'u 2-1 ile geçerken Beşiktaş Çorum FK'yı 6-2 yendi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
0: Saatimiz 12.04 ve rengarenktesiniz arkadaşlar. Metropol FM'de mikrofona ben Nihçe Hakan ve bu son saat içerisinde konumuz devam ediyor. İnsanlarımız var. Bazı insanlarımız telefonla konuşurken ne kulaklık kullanırlar ne telefonu kulağına yapıştırırlar. Açarlar hoparlörü, bütün mahalleyi o olaya ortak ederler. Niye böyle insanlar var dedim ve bunu öğrenmek istiyoruz, çözmek istiyoruz. Şimdi bazı dinleyicilerim, abi bu da böyle, bu da böyle, Hakan bu da böyle, kimisi psikopattır, kimisi, birçok mesaj geldi. Aradığımız hiçbiri çıkmadı telefona. Çok iddialı bir dinleyicim var. Digit beştimtıran diyor. Ve kendisi iyi duymadığı için de sürekli azarlayarak konuşuyor diyor. Vallahi bunu çok merak ettim ben. Bakalım bizi ne kadar azarlayacak.

0: Yani bu da çıkmazsa yok artık diyeceğim. Yok artık diyeceğim.
1: Ne? Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
0: O Almancası da iyiymiş baya. So. Bittik. Son bir kişiyi de arayacağım biraz sonra. Ama öncesinde arkadaşlar bu yayınımda rengarenkte ne demiştik? Bir arabeske, bir benim seçmiş olduğum böyle tam damardan girecek bir arabesk seçiyorum. Bir de aynı zamanda böyle tam yine böyle damardan böyle iliklerimize kadar işleyecek bir Türk sanat müziği seçiyorum. Onları da çalacağım size. Şimdi arabeskten başlıyoruz. Kim geliyor arabesk deyince akla ilk gelen kim? Müslüm Gürses. Hangi şarkısı? Asya'nın çok eskiden tanıdığımız pop sanatçısı Asya'nın Olmadı Yar adlı şarkısını bakın Müslüm Gürses nasıl söylüyor.

0: Nasıl şarkıydı ama değil mi? Böyle süzülüp gidiyoruz. Muhteşemdi. Müslüm Gürses olmadı yar diyor. Ve birisini telefona mutlaka alacağım. Böyle inat ettim. İcabında Esra'nın programına da dadanacağım. Akşama kadar, birisi telefona çıkana kadar bunu artık ben ne namus meselesi. Bizde de, bende de ne namus var ya. Şimdi arkadaşlar bakın. Bazı yani radyolarını yeni açanlar için bazı arkadaşlarımız var. Telefonlarını böyle megafon gibi kullanıyorlar değil mi? Açıyorlar böyle hoparlörle, herkese olaya dahil ediyorlar ki bu da rahatsızlık veriyor. Bu insanlar neden mi? Wieso funktionieren die so? Neden buna ihtiyaç duyuyorlar? Bunu gerçek anlamda öğrenmek için. Şimdi birçok kişiyi aradık öğrenmek için, kimse çıkmadı. Bir dinleyicim dedi. Abi bu tam psycho diyor. Mesleği de berber diyor. Mutlaka telefona çıkar diyor. Arayalım bakalım. Kolay gelsin.
1: Alo.
0: Kolay gelsin.
1: Vezinizi.
0: Ben Hakan.
1: Veys Hakan.
0: Hakan. Hakan, ben şeye gelecektim, saç kestirmeye gelecektim sizde.
1: Süpeşteyiniz.
0: Süpeşteyindik.
1: Nein.
0: Sie sind kein Türke?
1: Nein.
0: Was sind Sie denn für ein Landsmann? Evet. Psikopat. Telefonu suratıma kapattı. Bak, Offenbachlı Yunus. Bunu unutmayacağım sana. Tamam mı? Ya adam tam psiko diyor. Mesleği de berber diyor. Telefona çıkar diyor. Müşteri arıyor diye. Ha, müşteri arıyor diye. Anladım. Şimdi beni finansamtan zannettim. Geleceğim saçımı kere. Bir de ben de ne saç kestiririm ya. Allah. Neyse. Tamam mı? Bir kişiyi bulduk. Onu da bulamadık. Yarım bulduk onu.
2: Kim? Aşk için.
0: Sese bak. Bir sus Hakan ya. Şarkıyı dinleyelim. Allah'ını seversen. Ajda'ya bırakıyoruz mikrofonu.
2: Doğrusu.

Türkiye'yi aradık. Müslüm Bey'i. Müslüm Bey çıkmadı. Tamam. Kapatıyorum. Kapat evladım. Kapat. Zor. Kesme hamıya bayta. Güzel bir şarkıyla ilerliyoruz. Ondan sonra bir konuya değineceğim arkadaşlar. Diyecek yok artık diyeceksin. Vallahi billahi bakın yalan söylemiyorum. Ama öncesinde... Kim geliyor? I need it. Und jetzt. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, iyi günler. Ben Bekir.
0: Bekir Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyim, normal.
0: Sonunda birisine kavuştuk. Bekir Bey, arkadaşlarınız sizden şikayetçiler.
2: Ya, çok nekiye baktın.
1: Hayırdır?
0: Biliyor musunuz konumuzun ne olduğunu?
1: Yok.
0: Şu anda telefondasınız değil mi?
1: Yok, yatıyorum.
0: Yani, yani telefonunuzla birlikte yatıyorsunuz yani.
1: Evet.
0: Şimdi telefonun hoparlörünü de açtınız değil mi?
1: Yok.
0: Hoparlörü açmadınız mı?
1: Hayır.
0: Ha, buradaki arkadaşınız diyor ki sürekli hoparlörü açar diye konuşurken bizi rahatsız ediyor diyor.
1: Yok.
0: Duyuyor musunuz?
1: Duyuyorum abi.
0: Var mı öyle bir şey? Yani bakın, arkadaşınız ismi de Uğur Mert. Bir şey soracağım. Ama genelde konuşuyorsunuz değil mi? Açıyorsunuz hoparlörü, konuşuyorsunuz.
1: Yok. Ben hoparlör açık yok.
0: Ya şimdi bakın, açmıyorum. Sizi ya, bakın size ceza falan vermeyeceğiz. Rahat olun.
1: Yok.
0: Rahat olun.
1: Rahat
0: olduğunuz belli. Yatarak konuştuğunuza göre. Şimdi bir şey soracağım ben size. Hoparlörle konuşurken neden hoparlörü açma gereksinimi duyuyorsunuz? Sadece onu öğrenmek istiyorum.
1: Ya hoparlör açılmasına gerek duyması sebebi daha iyi duyuyorum.
0: Daha iyi duyuyorsunuz.
1: Aynen.
0: Ama şu anda da duyuyorsunuz beni.
1: Efendim?
0: Şu an daha duymuyor. Tamam.
1: Duyuyorum.
0: Ha, duyuyor musun?
1: Çünkü araba kullanıyorum.
0: Ha, arabada kullanıyorsun. Ha, tamam. Şimdi hoparlörü açtınız. Bütün mahalle duyuyorsunuz değil mi?
1: Aynen.
0: Uğur Mert'e bir mesaj göndermek ister misiniz burada? Allah seni selam bildiği gibi yapsın. Yok, Allah seni bildiği gibi yapsın. Öyle demen lazım.
1: Allah seni bugün bol bol çalıştırsın.
0: Oo, işte bu. Bekir Bey, çok teşekkür ederim. Biz sizi fazla alıkoymayalım, tamam mı? Hem de araba kullanıyorsunuz
1: olsun,
0: böyle.
1: İyi günler.
0: Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağ olun efendim. Hoşçakalın.
1: Hadi iyi günler abi.
0: Sağ olasın. Evet, ve sonunda birisine ulaşabildik arkadaşlar. Ben de rahat ettim burada. Aynen öyle. İçimi çektim. İçimi çektim. Geliyor, gelmekte olan hangi şarkı geliyor? Folder folder hayriye. Seslendiriyor bu güzel şarkımızı. Eğleniyoruz. Var mı daha iyisi?

Bu nasıl bir şarkı? Fıldır fıldır Hayriye Atademirer seslendirdi. Nasıl ya? Genial. Skipstock yani. İnsan ister istemez böyle hop oturuyor, hop kalkıyor. Belim de ağrıyor. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de adamın tiki. Rezervasyonu yok, odası yok, parası yok. Ama özgüveni 5 yıldızlı otel mübarek. Şimdi sahte bir bileklik yapmış, uygulamış, tamam mı? Bilekliği de takıyor ve otele giriyor. 2 gün otelde geziyor. Yiyor, içiyor, yüzüyor, yapıyor. Aklınıza ne gelirse yani. Şimdi ben gerçek müşteri olsam kartımı 3 kere gösteririm. Bu arkadaş ben buranın sahibiyim böyle rahatlığında. Şimdi bazı insanlarda para yok ama girişimcilik ruhu biraz fazla gelişmiş bana soracak olursanız. Yani bu adam 2 gün boyunca ve nerede yatıyor diye merak etmişler. Plajda yatıyor arkadaşlar. Şezlongun üzerine yatıyor ve orada soruyorlar ona. Ne işin var? Ben burada güvenlikten sorumluyum diyor. Ondan sonra herkes ooo önemli bir adam diyor. Ve 2 gün sonra bu adam yakalanıyor. Ondan sonra adama soruyorlar. Niye yaptın diyor. Niye yapmayayım diyor. Böyle de bir cevabı var. Niye yapmayayım diyor. Şimdi ben sadece düğünde, yani bir düğüne gittiğin zaman ikinci tabağı gizlice aldığım zaman çekiniyorum. Bu adam yani otelin sahibiymiş gibi vallahi özgüven tavan yapmış bu adam. Bravo. Aferin. Yalanım batsın. Hande Yener'le ilerliyoruz. Bu güzel şarkıyı, daha doğrusu Hande Yener'i biliyorsunuz her zaman derim. Hande Yener yapan parça, ilk parçası. Metropol FM'de rengarenkte sizler için seçtiğim saçlıklarla. Bir de konuşmayı öğrenebilirsen her seferinde derim.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. 1941-1945 yılları arasında Schloss Holte-Stukenbrock'taki Stammlager 326 Zenne'deki esir kampında çoğunluğu Sovyet askeri olmak üzere 60 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Bielefeld Üniversitesi öğrencileri savaş sonrasında bu trajedinin nasıl unutturulduğunu araştırarak Gedenke Wo du stehst isimli bir kitap yayınladı. Araştırma, Soğuk Savaş dönemindeki antikomünist algı ve toplumsal suskunluk nedeniyle anma törenlerinin onlarca yıl göz ardı edildiğini ortaya koydu. 2015 yılında eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un ziyaretiyle ivme kazanan anıt mezar ve müze projesine nihayet federal hükümet, eyalet ve Gütersloh ilçesi

0: şimdi aksiyon fiyatıyla 1.49'a. Sakın kaçırma. Yayla. Adı da başka, tadı da.
1: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenloaştrase 262.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Evet, biraz önce bir saniye arkadaşlar. Biraz önce Atademir Erden Fıldır Fıldır Hayri'yi çaldım sizler için ve buna istinaden bir dinleyicim.
4: Hakan, bana bak, eğer ehliyetim giderse senin yüzünden cezasını senden isterim. Ne yapıyorsun ya, bize kafayı yedireceksin, böyle muhabbet, böyle şarkılar mı olur? Coştum, arabada duramadım, yıktım ortalığı. Allah'ta müşteri yok, tam denk geldi.
3: Fıldır fıldır Hayriye. Evet, şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra arkadaşlar nereye giriyoruz biliyor musunuz? Türk sanat müziğine. Ama kim söyleyecek?

0: Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM yayın bölgesini iyice genişletti arkadaşlar. Gittikçe genişliyoruz artık böyle. Sınırlarımızı aşmak üzereyiz. Münsa'dayız artık arkadaşlar. Olur ya, Münsa'da arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz var ise Metropol FM artık Münsa'da da yayın yapıyor. Bir orada eksiktik, oraya da vardık. Fatih Malnoh Up, neredesiniz daha? Burada çekmiyor diyenler yazın bana. Her yere ulaşacağız böyle. Başınızın tatlı belası olacağız vallahi billahi. Evet, dediğim gibi Münsa'da arkadaşlar.

arkadaşlar. Arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz varsa onlara da bu müjdeyi verebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki artık DJ Hakan'ın bu dırdırını sadece biz değil sizler de çekebilirsiniz diye belayı verebilirsiniz kendilerine. Ama onun haricinde, benim haricinde tabii ki Esra arkadaşım, sonra Serdar arkadaşım, Ferhat'ımız, Fuat'ımız, Taner'imiz, artık kimler varsa, Arda'mız, Ayşe, Cemre'miz. Nefes nefese kaldım. O kadar çoğuz ki burada yani. Tabii ki en önemlisi ise tüm zamanların en güzel ve günümüzde en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi aynı zamanda bu rengarenk programda arkadaşlar sizler için kendim seçmiş oğlum. 70'ler, 80'ler günümüzün yeni şarkıları olsun. Bir de şeye de yer veriyoruz. Neyle? Arabeske yer verdik ve şimdi sanat müziğine geçiyoruz. Sanat müziğine. Şimdi birçok sanatçımız var. Gerçekten güzel söyleyen ama böyle herkesin de tanıyabileceği, genç jenerasyonun da tanıyabileceği bir sanatçıyla bir sanat müziği dinlemek isteyelim dedim. Tarkan'ımız söylüyor. Hangi şarkıyı biliyor musun? Tükendim. Yok böyle bir şey. Tarkan'ımız nasıl geçti habersiz diyor.

Merhaba. Harika. Tarık Aramızdan dinledik. Nasıl geçti habersiz? Nasıl geçti bizim şimdi şu 2 saatimiz? Bir 20 dakikamız, 19-18 dakikamız kaldı. Şimdi şu anda hava geçti. 4 gündür yapamıyordum. 5. gün geldik. Neyse. Arkadaşlar. Region Münsterland. Münster'de. Tamam mı? Artık. Kreis Borken. Kreis Coesfeld, Kreis Recklinghausen, Kreis Steinfurt, Kreis Warendorf ve Münster'de artık Metropol FM'i dinleyebilirsiniz. Birçok dinleyicim, Hakan Leipzig yok mu? Hakan bakayım daha Bayern'de yok musunuz diyor. Ondan sonra bakayım, yazan yazana Gießen Vogelsberg Kreis. Oraya da gelir misiniz diyor. Geleceğim. Durun. Yavaş yavaş. Buraya da gelin lütfen. Captain Algoy. Sevgiler Cemile. Evet. Yine Leipzig. İki tane Leipzigli çıktı. Zor. Birisi taksici abi çok iyiydi diyor. Her çeşit mesajlar geliyor arkadaşlar. Rengarenkte. Biz açığız. Şimdi. Tarkan'dan bu. Nasıl geçti habersizden sonra. Şimdi. Biraz da şu dudaklara bir yer versek diyorum hani. Böyle o konuşan güzel cümlelerin sarf edilen o dudaklarımız var ya. Ondan bahsedeyim. Aa, ben bahsetmeyeyim ona. Kim bahsetsin biliyor musunuz? Özcan Deniz. Sizlerle şimdi... Rengarenk programında mikrofona ben Nici Hakan, keyfiniz bol olsun.

0: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Autokauf Köln. Hayalindeki araba seni bekliyor. Bize gel, sana dürüst ve profesyonel hizmet verelim. Bizde neredeyse tüm marka araçlar bulunur. Ayrıca banka kredilerinde 0% imkanı da sunuyoruz.
1: Autokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418 Köln.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
2: Evet ve bu arada Hannover'e de gelebilir misiniz Hakan diyor. Ben geleyim otobüsü biliyorum. Evet, Ulm'a da gelin diyor. Kim söylüyor onu? Hüseyin. Ay canım benim, böyle eşiyle de böyle yan yana böyle. Oy tam böyle. Böyle kafa kafaya vermiş, fotoğraf çektirmiş. Tam böyle her kayınvalidenin arzuladığı bir damat tipi var sende. Karısının sözünden çıkmıyor. Şimdi Tarkan'ın eskiden vokali olan, ondan sonra ben artık kendi başıma ilerlemek istiyorum diyen Murat

0: bam bam. Şimdi böyle içimden geldi arkadaşlar. Sevgilisine, eşine, kocası veya da karısı hiç fark etmiyor. Aşkını ilan etmek isteyen birisi var mı? Hadi 0 30 217 970 71. Arayın beni. 0 30 217 970 71. Haykırın böyle. Seni köpek gibi seviyorum ben. Veya herhangi bir hal karıştırırsanız. Vallahi Allah canımı alsaydı da yapmasaydı. Böyle özür dileyin. Yalvarın böyle. Yalakalık yapın. Size son şans. Okay. Yani bakın. Bu şansı size tanıyorum. Eğer eşinizin kalbini kırdıysanız, nişanlınız veya da kız arkadaşınız, erkek arkadaşı hiç fark etmez dediğim gibi. Kalbini kırdıysanız buradan arayın. 030 217 970 71. Vallahi ben çok seviniyorum şimdi. Bakalım kim nasıl rezil rüsva olacak. Yok mu? Hepiniz çok mu iyi geçiniyorsunuz? Ya şimdi biri bekliyorlar. Aa, mesajlar geliyor. Hakan, aramasak da mesaj olmaz. Olmaz. Mesaj olmaz. Yani işte, madem bir halt karıştırdın, tamam mı, burada böyle canlı canlı cap canlı seyret. Yani illa bir şey yapmanız gerekmez. Öylesine de seni çok seviyorum aşkım diyebilirsiniz. Hı? Ne? Bizim mood ne? Hadi bakalım. Yüreklerini, cesaretlerini arkadaşlar. 030 217 970 71. Siz böyle düşünürken Tarkan'ın Tarkan Yaban şarkılarından bir tanesi Kıl Oldum diyecek.
1: Dağınıklık bir rüküştük, kıl oldum abi. Giyinmiş rengarenk her perişan hali. Üstelik

0: Kendine gel kendine dedi Metropol FM'de arkadaşlar. Ve Tarkan'ımızdan sonra. Şimdi biraz önce ne dedim ben size? Bir dinleyicimi alacağım. Sadece fazla vaktim yok zaten. Burada Hakan ben Selçuk durduk yerde karıştırım ortalığı. Bıldırkı hurmalar gelir seni tırmalar. Diyor ayıkla pirincin taşını sonra. Evet ne demiştim? Size bir şans tanıyalım. Şayet herhangi eşinizin, sevgilinizin, herhangi diyorum bir de bakar mısınız? 3-5 tane var ya. kalbini kırdıysanız size bir fırsat. İşte burada kendisinden özür dileyebilirsiniz. Aşkınızı ilan edebilirsiniz vesaire vesaire. Burada birçok kişi mesaj yazdı. Şimdi onların hepsini de maalesef yer veremeyeceğim ama beni arayabilirsiniz dedim. Beni arayan bir dinleyicim. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Hakan kardeş, ben Şevket.
0: Şevket, hoş geldin, hoş geldin.
1: En son İtalya'da aramıştı, otobüsteydi, hatırlıyorsun.
0: Evet, bir saniye. Roma'daydın değil mi? Nasıl?
1: Roma çok güzeldi Hakan kardeş ya, ama seni şimdi dinledim. Biz de bir pot kırdık yani. Dedim bir Hakan kardeşi bir arayayım, onu da anlatayım, özür dilerim belki bana hani bana imkan verir.
0: Şimdi bir şey soracağım Şevket. Burada sen tamam bir pot kırdın. İlk önce onu öğrenebilir miyiz? Nedir o?
1: Ya Hakan kardeş işte biliyorsun ya biz hani benim hani geçen de anlatmıştım. Hani sevgilim vardır. Ya kardeş ya Hakan kardeş de yakalandın ya.
0: Nasıl yakalandın?
1: Ya resim Instagram derken gördüler. Yani o gördü.
0: Şimdi, o dediğin kim? Sevgilin mi?
1: Ya burada biliyorum Berlin'de yaşıyorum ben. O gördü.
0: Sen Roma'ya dedim, bir saniye Roma'ya sen sevgilinle gitmemiş miydin?
1: Ya ha de ya karıştırma be kardeşim boş ver ya.
0: Tamam okey. Şimdi yani anladığım kadarıyla hafiften bir kaçamak mı yaptın ne yaptın bilmiyorum da peki tamam kendisinden nasıl özür dilemek için değil mi? Duyuyor mu seni ya, acaba şu anda?
1: Ya şöyle ben Tatyana dinliyor beni. Onda özür dile gönlüne bak be kardeş.
0: Hadi bakayım özür dile. Nasıl özür dileyeceksen bilmiyorum şimdi.
1: Tatyana yalnız yublu seviyorum seni o resimdeki benim. Ya Hakan kardeş bir yalan attık da bu sefer yemedi Hakan kardeş.
0: Niye o fotoğraftaki kadın kimdi?
1: Ya ben teyzem dedim be kardeş ya.
0: Teyzen dedim bak.
1: Sıkıştı kafaya ya, sıcaktı İtalya'da ya.
0: Ya Şevket şimdi bir dakika teyzem dedim araya sıkıştık diyorsun ama bir yandan da sevgilim dinliyor diyorsun.
1: Türkçe bilmiyorum.
0: Ha Türkçe bilmiyor anladım. Tamam yok. Türkçe bilmiyorsa sorun yoktur tamamdır çok güzel.
1: Eyvallah. Okay.
0: Türkçe bilmiyorsa senin özürün nasıl bilecek şimdi?
1: Ya ben
0: ya kapat. Şevket kapat. Allah senin milli gibi yapsın yani. Seviyor musun
1: Hakan kardeş?
0: Efendim biz de seni çok seviyoruz. Kendine iyi bakıyorsun sağ olasın. Hadi hoşça kal. Bay bay. Eyvay. Her şeyi berbat edecek böyle derken tamam. Şevket kardeşim çok teşekkür ederim. Ve burada programı noktalıyoruz arkadaşlar. Saat 13'ten itibaren Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah tekrardan görüşünceye dek radyonuzdan sakın ayrılmayın. Mikrofonu ver.

0: yayla süzme yoğurt. Şimdi aksiyon fiyatıyla 2.49'a. Sakın kaçırma. Adı da başka, tadı da.
1: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adı.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Alman Meteoroloji Dairesi DWD 2026 yazına ilişkin bilançoyu açıkladı. 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar, kuruyan ormanlar ve düşen nehir seviyeleri gibi bu yazın öne çıkan görüntüleri var. Greenpeace iklim uzmanı Marine Falke'ye göre bu gelişmeler insan kaynaklı iklim değişikliğinin artık günlük yaşamda daha belirgin hissedilen sonuçları.
2: Der Sommer 2026 war natürlich ein extrem Sommer, aber wir müssen auch klären, dass das wahrscheinlich unser neues Normal ist. Es ist kein Ausreißsommer mehr, sondern die Klimakrise ist jetzt da, trifft uns alle und trifft uns hart.
1: Greenpeace uzmanı sıcak hava dalgalarının, kuraklıkların ve bunlara bağlı diğer etkilerin gelecekte daha sık gündeme gelebileceğini belirtiyor. Falke, toplumun iklim krizinin sonuçlarıyla daha sık karşılaşacağını ve buna uyum sağlamanın giderek daha önemli hale geleceğini belirtiyor.
2: Man kann natürlich nicht sagen, dass es jetzt jedes Jahr so wird oder jedes Jahr immer wärmer wird, aber man kann schon sagen, dass das die Folgen der Klimakrise sind und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es in den nächsten 10 Jahren eine Tendenz gibt, die immer wärmer wird und dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass es kein Ausreißer ist, sondern das neue Normal. Das ist der Maßstab, den wir jetzt erleben.
1: Aşırı sıcakların etkisi yalnızca doğayla sınırlı değil. Tarım, ulaşım, enerji kullanımı ve çalışanların verimliliği gibi birçok alanda uzun sıcak dönemlerinden etkileniyor. Greenpeace'e göre sıcak geçen bir yazın ekonomik sonuçları da ağır olabiliyor.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Köln bölgesindeki uzman danışmanımız Furkan Kabakçı'ya ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun ve uzmanımız hemen sizi arasın. Metropol FM, senin radyonun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Fast jeder dritte Mieter in Deutschland macht sich Sorgen, seine Miete künftig nicht mehr bezahlen zu können. Das zeigt eine Forsa-Studie im Auftrag des Deutschen Mieterbundes. Die Mietenkrise habe sich verfestigt, erklärte Verbandschefin Weber-Moritz. Viele Mieter lebten in Angst vor Wohnungsverlust. Der aktuelle Mietenreport zeigt außerdem, dass jeder Zweite befürchtet, in dem Fall keine bezahlbare Ersatzwohnung zu finden. Laut Mieterbund fehlen in Deutschland aktuell rund 1,4 Millionen Wohnungen. Außenminister Wadephul hat eine ausgewogene und überlegte Reaktion der Bundesregierung auf den Vorfall mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig angekündigt.
2: Deutschland lässt sich in keiner Weise einschüchtern und das wird auch weiterhin die Grundeinstellung unserer Politik sein. Von unserer Seite gibt es keine Überreaktionen, aber Reaktionen, wenn wir angegriffen werden,
1: sagte der CDU-Politiker am Rande seines Besuches in der algerischen Hauptstadt Algier. Er reagierte damit auf die Frage, ob sich Deutschland vor möglichen Gegenreaktionen des russischen Präsidenten Putin fürchten müsse. Nach Angaben der EU-Außenbeauftragten Kallas deutet vieles darauf hin, dass Russland etwas mit der am Leipziger Flughafen gefundenen Sprengstoffdrohne zu tun hat. Post vom Finanzamt flattert ins Haus und viele von uns verstehen nur Bahnhof, verlieren Geduld und Nerven. Das soll sich nun ändern. Bund und Länder haben nämlich ein Projekt gestartet, das Fachchinesisch in einfache, verständliche Sprache umwandelt.
3: Kein Fluchen mehr, kein Hä? Stattdessen klare Sätze, kurze Infos und ein freundlicher Ton klingt wie ein Traum. Wir sollen auf Anhieb verstehen, was das Finanzamt von uns will. Also nichts mehr mit gemäß Paragraph, Absatz und so weiter. Die Verbesserungen mithilfe eines Sprachmodells sollen ab sofort bundesweit umgesetzt werden. Begründung, verständliche Sprache sei die Voraussetzung dafür, dass wir dem Staat vertrauen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Sind die deutschen Politiker im Bund und Ländern mit Sprit oder Strom unterwegs? Die deutsche Umwelthilfe hat die Dienstwagenflotten in den Ministerien überprüft. Mit einem eindeutigen Ergebnis. Nur 90 von 249 untersuchten Fahrzeuge sind demnach rein elektrisch angetrieben. Das sei ein desaströses Signal für die deutsche Klimapolitik, heißt es von der Organisation.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
6: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler. Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e doğru yola çıktı ve zirve kapsamında çok da önemli temaslar gündemde.
6: Evet, öncelikle dün göçebe oyunlarına katıldı ama bugün zirvede çeşitli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi için sorumluluk alıyor. Tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda İsrail'in saldırgan politikasının bedelini tüm bölge ödüyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.
5: Güçlü, Girne açıklarında batan feribotun 514 metre derinlikteki enkazına ulaşılmaya çalışılıyor. Kayıp sayısı 20'ye yükseldi ve arama çalışmaları da devam ediyor.
6: Evet, senin de söylediğin gibi kayıp sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi. Şimdi 514 metre derinlikteki gemiye ulaşabilecek olan bir sistem var mı? Var. Türkiye'de TCG Işın gemisi bölgeye ulaştı ve dolayısıyla şimdi bu enkazın altına robotik bir dalış gerçekleştirilecek ve bu 514 metrede kayıp olan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılacak.
5: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayla ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 kişiden 8'i hakkında tahliye kararı verildi.
6: Evet, bu olağan kurultayda siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak iddialarıyla geçtiğimiz Mayıs ayında 13 kişi gözaltına alınmış, 9 kişi tutuklanmıştı. Şimdi senin de ifade ettiğin gibi tutuklu olan 9 kişiden 8'i tahliye edildi. Tutuklu kalan tek kişi Veli Ağbaba'nın şoförü oldu.
5: Enteresan ve oldukça dikkatimizi çeken bir haber. Yurt dışı çıkış yasağı bulunan, YouTube'da birçok yayını olan Arif Kocabıyık, Kapıkule'de bir tırın altında saklanarak, gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı
6: Evet, aslında kendisinin yurt dışına çıkış yasağı vardı. Senin de ifade ettiğin gibi Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Buradan yurt dışına çıkış yasağı verilmişti. Bu YouTuber sokak röportajları yapan Arif Kocabıyık'la ilgili. Daha sonra Bulgaristan'a kaçmak üzere bir tırın Dorsesi'nin altına İran uyruklu bir başka vatandaşla beraber saklandıkları tespit edildi. Ve oradan da görevliler tarafından çıkarıldı ve ellerine kelepçe takıldı, adliyeye sevk edildi.
5: Güçlü spora bir bakalım. Trendyol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı. Çok gollü maçlar izledik ve Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için bugün Azerbaycan'la karşılaşacak.
6: Evet, dün Trabzonspor 1-0 öne geçmişti deplasmanda. Ahmet Sportif Faaliyetler daha sonra 2-1 kazandı bu karşılaşmayı. Beşiktaş gollü karşılaşmada Çorum'u 6-2 mağlup etti. Galatasaray lider, Gençlerbirliği ikinci, 3. sırada Beşiktaş, 4. sırada Fenerbahçe yer alıyor. Senin de ifade ettiğin gibi bu akşam Türkiye Azerbaycan maçına çıkacak. A milli kadın voleybol takımımız. Bu karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak ve saat 18'de başlayacak Avrupa Şampiyonası'ndaki son 16 turundaki ilk maçımız.
5: Güçlü, çok teşekkürler.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: dilimli tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla 1.99'a. Sakın kaçırma. Mutluluk Fulya'da.
1: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenloaştrase 262.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. An einem Umspannwerk unweit des Kraftwerks Jentschwalde in Brandenburg sind Sprengvorrichtungen gefunden worden. Gegen 8 Uhr sei eine mögliche Sachbeschädigung an einer Leitung festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Entschärfer seien vor Ort, es gebe jedoch keine Auswirkungen auf die Bevölkerung. Fast jeder dritte Mieter in Deutschland macht sich Sorgen, seine Miete künftig nicht mehr bezahlen zu können. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Deutschen Mieterbunds. Die Mietenkrise habe sich verfestigt, erklärte Verbandschefin Weber-Moritz.
2: Jeder Zweite fürchtet, wenn er künftig umziehen muss, findet er keine bezahlbare neue Wohnung mehr. Die Wohnkosten sind im vergangenen Jahr bei jedem Zweiten gestiegen. Dabei gilt in Gegenden, in denen der Wohnungsmarkt besonders angespannt ist, die Mietpreisbremse. Die will die Regierung auch noch mal verschärfen. Doch laut Mieterbund trauen sich viele gar nicht, ihr Recht einzufordern, aus Angst gekündigt zu werden. Es brauche für eine bestimmte Zeit einen bundesweiten Mietenstopp und Bußgelder für Vermieter, die Wuchermieten verlangen. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Norwegen hat offiziell einen neuen König. Håkon der VIII. Hat im Parlament in Oslo seinen Eid auf die Verfassung abgelegt. Nach dem Tod seines Vaters, König Harald, am vergangenen Freitag war Håkon sofort König geworden.
3: In einer offenen Limousine machte sich der König auf den Weg vom Schloss zum Parlament. Am Straßenrand hatten sich viele Menschen versammelt, die einen Blick auf ihren neuen Monarchen erhaschen wollten. Håkon kam in Begleitung seiner Mutter Königin Sonja, seines Sohns Prinz Sverre Magnus und seiner Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra. Letztere stand während der kurzen Zeremonie an seiner Seite. Ein historischer Moment für Norwegen, bei dem eine fehlte: die neue Königin Mette Marit. Sie kämpft mit den Folgen einer Lungentransplantation. Aus Skandinavien, Julia Weschenbach.
1: Die Bundesanwaltschaft hat in Jena Anklage gegen 2 mutmaßliche Unterstützer der rechtsextremen Terrorgruppe Letzte Verteidigungswelle erhoben. Die Behörde wirft ihnen unter anderem die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zum versuchten Mord vor.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e doğru yola çıktı ve zirve kapsamında çok da önemli temaslar gündemde.
5: Evet, öncelikle dün göçebe oyunlarına katıldı ama bugün zirvede çeşitli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi için sorumluluk alıyor. Tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda İsrail'in saldırgan politikasının bedelini tüm bölge ödüyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.
4: Güçlü, Girne açıklarında batan feribotun 514 metre derinlikteki enkazına ulaşılmaya çalışılıyor. Kayıp sayısı 20'ye yükseldi ve arama çalışmaları da devam ediyor.
5: Evet, senin de söylediğin gibi kayıp sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi. Şimdi 514 metre derinlikteki gemiye ulaşabilecek olan bir sistem var mı? Var. Türkiye'de TCG Işın gemisi bölgeye ulaştı ve dolayısıyla şimdi bu enkazın altına robotik bir dalış gerçekleştirilecek ve bu 514 metrede kayıp olan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılacak.
4: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayla ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 kişiden 8'i hakkında tahliye kararı verildi.
5: Evet, bu olağan kurultayda siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak iddialarıyla geçtiğimiz Mayıs ayında 13 kişi gözaltına alınmış, 9 kişi tutuklanmıştı. Şimdi senin de ifade ettiğin gibi tutuklu olan 9 kişiden 8'i tahliye edildi. Tutukluk alan tek kişi Veli Ağbaba'nın şoförü oldu.
4: Enteresan ve oldukça dikkatimizi çeken bir haber. Yurt dışı çıkış yasağı bulunan, YouTube'da birçok yayını olan Arif Kocabıyık, Kapıkule'de bir tırın altında saklanarak, gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı
5: Evet, aslında kendisinin yurt dışına çıkış yasağı vardı. Senin de ifade ettiğin gibi Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Buradan yurt dışına çıkış yasağı verilmişti. Bu YouTuber sokak röportajları yapan Arif Kocabıyık'la ilgili. Daha sonra Bulgaristan'a kaçmak üzere bir tırın Dorsesi'nin altına İran uyruklu bir başka vatandaşla beraber saklandıkları tespit edildi. Ve oradan da görevliler tarafından çıkarıldı ve ellerine kelepçe takıldı, adliyeye sevk edildi.
4: Güçlü spora bir bakalım. Trendyol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı. Çok gollü maçlar izledik ve Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için bugün Azerbaycan'la karşılaşacak.
5: Evet, dün Trabzonspor 1-0 öne geçmişti deplasmanda. Ahmet Sportif Faaliyetler daha sonra 2-1 kazandı bu karşılaşmayı. Beşiktaş gollü karşılaşmada Çorum'u 6-2 mağlup etti. Galatasaray lider, Gençlerbirliği ikinci, 3. sırada Beşiktaş, 4. sırada Fenerbahçe yer alıyor. Senin de ifade ettiğin gibi bu akşam Türkiye Azerbaycan maçına çıkacak. A milli kadın voleybol takımımız. Bu karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak ve saat 18'de başlayacak Avrupa Şampiyonası'ndaki son 16 turundaki ilk maçımız.
4: Güçlü, çok teşekkürler.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Köln ve Bonn'da hava bulutlu, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 13 ile 21, Aachen'da 14 ile 19 derece bekleniyor. Düren'de hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca 14 ile 21 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.
8: Öz Yörem.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Saatlerimiz 15 oldu mu, paydos keyfimiz işte başlıyor. Şu anda çalışanlar da olsa akşam vakti yaklaştığı için biraz gönlümüz ferah. Az kaldı, az dayanın. Herkese tekrar selamlar olsun. Size müthiş şarkılar seçtim bugün. Emre Altuğ'dan Su Gibisin çalacağım biraz sonra. Zara'dan Seni Yazdım Kalbime dinleyeceğiz. Birbirinden renkli şarkılar dinliyor olacağız sizlerle. Ve onun dışında Almanya gündeminden bahsedeceğiz. Enteresan olaylar yaşanıyor. Onları sizlerle konuşuyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Biraz sonra, birkaç dakika sonra Emre Altuğ Su Gibisin sizlerle oluyor.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla 3.49'a. Sakın kaçırma. Adı da başka, tadı da. Yayla, yayla.
1: Adı da başka, tadı da. İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Özbakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Özbakım Pflegeberatung.
3: Longericher Straße 1, Köln, Nippes.
4: Kendi işini kurmak, riski azaltmak mı istiyorsun? Etmanus Franchise ailesine katıl. 14 başarılı şube, kanıtlanmış iş modeli, helal ürün ve tam destek. 31 Ağustos'a kadar franchise ücreti 1500 yerine sadece 1250 euro. Üstelik cirodan pay yok. Detaylı bilgi etmanus.de franchise.
5: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası. Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi. Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
6: Bakıma muhtaç yakınınız mı var? Pflegedienst Nur evde bakım hizmetiyle Türkçe ve kültürünüze uygun hizmet sunar. Üstelik izin parası, bakım parası gibi başvurularınızda da sizi destekliyoruz. 6 ayda bir yapılması zorunlu olan Beratungseinsatz için hemen randevu alın. Nur gemeinsam stark. Pflegedienst Nur. Pflegedienst-nur.de.
7: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant, Unterrasse, Olympia Weg 2, Köln.
8: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
9: Tabii, nereden olsun?
8: Depo Market'in yakınında.
9: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
8: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
7: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
10: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
11: Özyörem.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Neden? Çünkü bugün Münsta'da yayına başladık arkadaşlar. Enavi, bütün Enavi'yi ele geçirmiştik. Bir Münsta kalmıştı. Onu da bugün hallettik. Bütün Münsta'ya selam olsun. Ay, çok heyecanlıyız. Daha da büyüyoruz. Sınırları aşıyoruz vallahi. Münsta'nın nesi meşhur? O bisiklet şehri oluşu var ya. Münsta deyince ilk akla gelen şeylerden biri bisiklet. Şehir merkezini çevreleyen eski bir sur hattı var. Ve bugün yaklaşık 4,5 kilometrelik otomobilsiz bir bisiklet yolu. Promenade olarak kullanılıyor. Yani burada bisiklet ulaşım aracı değil. Neredeyse bir rutin yani. Herkes bisikletiyle orada geziyor. Şu anda Münstalılar varsa beni arayabilir. Siz en çok Münsta'nın nesini seviyorsunuz? Onu bana anlatın lütfen. Daha anlatacak çok şey var Münsta ile alakalı. Münstalı dinleyicilerimizle çalışmak için, tanışmak için, sohbet etmek için, görüşmek için, duyuşmak için çok sabırsızız. Tanıştığımıza memnun olduk. İyi ki geldik. Siz de iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz ve hoş bulduk Münsta. Sevgili Münsta, bugün size özel yayın yapmayı çok isterdim. Şehrinizde neler olup bitmiş, her şeyi bir bir konuşacağız, merak etmeyin. Münsta hepimize hayırlı uğurlu olsun. Metropol FM artık sizlerle.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Değerli dinleyicilerimiz, artık Almanya'daki çocuklu ailelerin en büyük korkusu ay sonunu getirebilecek miyiz? Bu. Almanya'da aileler gitgide bu konuda daha kaygılı oluyorlar arkadaşlar. Yeni bir ankete göre ebeveynlerin %27'si gelecekte ısınma, giyim ya da gıda gibi temel ihtiyaçları karşılayamamaktan endişe ediyormuş. Ve burada dikkat çeken asıl nokta şu. Geçen yıl daha bu oran %15'ti. Şimdi %20'ye çıkmış yani. Bir de dikkatimi çeken bir başka sonuç daha var ankette. Herkesin beklentisi aynı değil mi? Federal hükümet çocuk yoksulluğuyla mücadelede çok daha fazla adım atsın. Çünkü çocuklu bir evde artan hayat pahalılığı sadece anne babanın

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Almanya'da çocuklu ailelerin en büyük korkusu ve kaygısı artık ay sonunu getirebilecek miyiz? Artık aileler bu şekilde kaygılara bürünmüşler. Çocuklarımızı finanse etmekte zorlanıyoruz diyorlar. Peki siz böyle bu kaygıyı yaşıyor musunuz diye merak etmiştim. Bir dinleyicimiz enteresan bir bakış açısıyla şöyle söylüyor.
3: Selam Esra, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Ben Worms'tan Gido Halil. Çocuklu ailelerin gittikçe ekonomik kaygıları neden kaynaklanıyor? Örnek, bir veya iki çocuk neyinize yetmiyor? 4 tane, 5 tane, 6 tane çocuk yapıyorlar. Ondan sonra efendim sosyal hantın, job center'in kapısını bekliyorlar. Kirada dolaşıyorlar. Yok işte geçinemiyoruz, yok bilmem ne. Adam akıllı çalışsalar, bir işe girseler düzgün, 5-6 çocuk yerine 2 çocuk yapsalar, en fazla 3 çocuk yapsalar bal gibi de geçinirler. İyi, ezberlemişler, Almanya sosyal devlet, sırtımızı devlete dayayalım, onlar bize yardım etsin, biz akşam sabah yatıp senede bir tane çocuk çıkartalım. Neredeymiş bu yoğurdun bolluğu? Benim niye öyle kaygım yok? Çok şükür.
2: Dinleyicimiz epey bir kızmış. Hissettiniz mi? Ben bayağı bir hissettim o kızgınlığı. Bir isyan var yani. Hani o kadar da çocuk yapmayın diyor. Böyle kreş mi açacaksınız diyor. Niye çocuk yapıyorsunuz diyor. Ama çocuk da güzel bir şey. İnsanın bazen yapası geliyor yani, değil mi? Şaka bir yana, bakış açıları çok farklı. Sizden gelen mesajlarda onu görüyorum. Kimisi devlet desteğini yeterli buluyor, kimisi yetersiz buluyor, kimisi de gördüğünüz gibi çocukların sayısını fazla buluyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siz de çocuklu ailelere soruyorum. Çocuğunuz hakkında ekonomik kaygılarınız var mı Almanya'da yaşarken? Bunu merak ediyorum. Düşüncelerinizi bize WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayan uzatma alışkanlığı boşluklara?

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mü? Daha vardı ya.
2: Baktınız mı?
1: Yo, ceza mı yerim?
2: Geçtiyse yersiniz. Bakmakta fayda var. Köln'de 30 yıldır TÜV'ün ustası belli. TÜV Rheinland FSP Nurettin Özdemir ve ekibi. Randevulu gel, randevusuz gel. TÜV beklemez, siz de beklemeyin. Auto Experts Köln, 3 şube, son teknoloji ekipman. Örneğin Boltensternstraße 350, Köln Riel.
3: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Köln'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
4: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
3: Afora Event. Hamburgerstraße 10, Brühl.
5: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Straße 271, Köln Ehrenfeld.
6: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporos Gosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporos Gosandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeldstraße 2, Köln Ossendorf.
7: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
8: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
9: Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
10: Star Otomobile.
9: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
10: Star Otomobile. Köln Bildersdöckchen.
11: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
12: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
13: Bu ev değişecek.
14: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
15: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürth.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
16: Öz Yörem.

0: zamanlarda Almanya'daki çocuklu ailelerin ekonomik kaygısı epey bir artmış. Tek kaygısı bu. Çocuklarımı nasıl geçindireceğim? İleriye dönük ekonomik kaygı hissediyorlar. Peki sizler ne düşünüyorsunuz demiştim. Epey enteresan, birbirinden farklı perspektiflerde mesajlar geldi. Bir dinleyicimiz hatta demiştik ya, o zaman çok çocuk yapmayın o zaman demişti. Problemi kökten çözdü bu şekilde. Ama tabii yani sadece ekonomiyle de çocuk doğurmak ilişkili mi? O konuda sizlerden çok yorum geldi. Bir dinleyicimiz diyor ki,
1: şimdi çok çocuk yapmak değil, çocukların isteklerine yetişmemekteyiz. Çok çabuk tüketiyorlar, her şeyi istiyorlar. Biz de her şeyi önüne sunuyoruz, doyumsuzluktan yetişemiyoruz.
0: Evet, belki de yani bu tabii gerekli mi gereksiz mi, bu kişiye göre değişir. Sadece eskiden çocukları düşünüyorum. Eskiden çocuklar bu kadar masraflı mıydı, onu düşünüyorum. Hani eline ne alsa oynayan, oyuncak belleyen çocuklar vardı. Şimdi çocuklar gerçekten aslında çok fazla oyuncak istiyorlar mı? Bu da bir farklı bir konu. Başka bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
2: Ben çocuksuz bir bireyim. Ama ben de geçinemiyorum çocuğum olmamasına rağmen. Çünkü sağ olsunlar her şeye zam yapıyorlar ama maaşlara zamı yapmıyorlar.
0: Evet, gördüğünüz gibi tek ekonomik kaygısı olan çocuklar değilmiş anladığımız üzere. Peki sizler hissediyor musunuz gelecekteki ekonomik kaygıyı? Ve biz bu işi nasıl düzelteceğiz, bunu da bir konuşsak iyi olur.

Bir dinleyicimiz diyor ki o çok çocuk yapmayın. Ekonomik kaygınız varsa diyen arkadaş yanlış düşünüyor. Çocuk rızkıyla gelir. Bir de 5 çocuklu genelleme söylüyor. 5 çocuğu olan herkes JobCenter'dan mı geçiniyor demiş. Acaba öyle değil tabii ki de. Bir dinleyicimiz de diyor ki niye benim 4 tane çocuğum var, hepsi mühendis oldu. Bu bir yatırımdır. Şimdi onlar beni zengin edecek.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Bundesregierung macht offenbar Russland für den versuchten Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig-Halle verantwortlich. Nach Informationen von Bild und Spiegel steckt aus ihrer Sicht ein russischer Geheimdienst dahinter. Eine offizielle Stellungnahme soll es heute noch geben.
2: Grünen-Chefin Brandner nennt die neuen Berichte harten Tobak. Für sie kommt der Verdacht aber nicht überraschend. Bestätigt sich die Spur, soll die Bundesregierung von russischem Staatsterrorismus sprechen. Und Brandner fordert eine gemeinsame Antwort mit den europäischen Partnern und der NATO. Auch Außenminister Wadefuhl setzt auf Abstimmung. Er trifft sich mit Innenminister Dobrindt in Berlin und reist danach weiter zum EU-Außenministertreffen nach Irland. Auch die EU wartet auf konkrete Ergebnisse, um dann entsprechend reagieren zu können. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Fund von Sprengvorrichtungen an einem Umspannwerk in Brandenburg geht das Energieunternehmen LEAG von einem Anschlag aus. Am Morgen sei ein Anschlag auf das Umspannwerk in Turnow-Preilack verübt worden, über welches der im Kraftwerk Jenschwalde erzeugte Strom in das Übertragungsnetz von 50 Hertz eingespeist wird. Das teilte ein Sprecher mit. In der Folge kam es zu einem technischen Ausfall von Block B im Kraftwerk. Norwegen hat offiziell einen neuen König. Håkon der Achte hat im Parlament in Oslo seinen Eid auf die Verfassung abgelegt. Nach dem Tod seines Vaters, König Harald, am vergangenen Freitag war Håkon sofort König geworden.
3: In einer offenen Limousine machte sich der König auf den Weg vom Schloss zum Parlament. Am Straßenrand hatten sich viele Menschen versammelt, die einen Blick auf ihren neuen Monarchen erhaschen wollten. Håkon kam in Begleitung seiner Mutter Königin Sonja, seines Sohns Prinz Sverre Magnus und seiner Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra. Ein historischer Moment für Norwegen, bei dem eine fehlte, die neue Königin Mette Marit. Sie kämpft mit den Folgen einer Lungentransplantation. Skandinavien, Julia Weschenbach.
1: Sind die deutschen Politiker in Bund und Ländern mit Sprit oder Strom unterwegs? Die Deutsche Umwelthilfe hat die Dienstwagenflotten in den Ministerien geprüft. Mit einem eindeutigen Ergebnis. Nur 90 von 249 untersuchten Fahrzeugen sind demnach rein elektrisch angetrieben. Das sei ein desaströses Signal für die deutsche Klimapolitik, heißt es von der Organisation.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Girne açıklarında batan feribotta kayıp sayısı 20'ye yükseldi. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken 241 kişi kurtarıldı. Yaklaşık 514 metre derinlikte bulunan batığa robotik dalış yapılacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ekipleri, askeri gemiler, helikopterler, insansız hava araçları ve dalgıçlarla kayıp kişileri aramayı sürdürüyor. Operasyona Türkiye'den 2 insansız hava aracı ve 1 kasa tipi uçak destek veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanının zirve oturumunda konuşması ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 kişiden 8'i hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında CHP delegesi Özkan Deniz de bulunuyor. Kararların ardından dosyada yalnızca Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek tutuklu kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 97 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 69 şüphelinin belirlendiğini açıkladı. Bu kişilerden 15'i tutuklanırken 30 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gürlek, yangınların çıkış nedenleriyle olası ihmal ve sorumlulukların ayrıntılı biçimde araştırıldığını söyledi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan, adli yılın açılışında konuşma yaptı. Yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, tutuklama tedbirleri, ifade özgürlüğü ve avukatların yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapan Sakan, ceza muhakemesiyle yargılama süreçleriyle infazın iç içe geçtiğini ifade etti. Bu tür hukuka aykırı uygulamaların ceza adalet sistemine karşı derin ve yaygın bir güvensizlik oluşturduğunu dile getirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği iddia edildi. soruşturmada böcek hakkında yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna dair ağır iddiaların bulunduğu çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öğrenildi. Galatasaray 22 yaşındaki amilli futbolcu Deniz Gül'ü Porto'dan bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe kulübü ise Bekao, Diego Carlos, Talisca ve Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırdığını açıkladı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için Azerbaycan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Köln ve Bonn'da hava bulutlu, sıcaklık 20 derece, gün boyunca 13 ile 21 derece bekleniyor. Aachen'da da bulutlu, sıcaklık 18 derece, gün içi 14 ile 19 derece. Düren'de hava güneşli, 20 derece, gün boyunca 14 ile 21 derece aralığı var. Hava durumu sizlere Metropol FM KYİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.

0: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk.
1: Sanki yetmez gibi eziyet ettim.
0: 7/24 rock.
1: Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden. Kendimi sana saklanıyorum.
0: 7/24 90'lar.
2: Her ayrılık bir vurgun değmeyin.
0: Ne ararsan var. Hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir. Hemen indir. İndir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: Değerli dinleyicilerimiz, paydos keyfimiz devam ediyor. Arkadaşlar, bekarsanız yaşınıza göre Almanya'da şansınız değişebiliyormuş. Eğer Almanya'da bekarsanız biraz matematik işin içine giriyor. Şimdi şöyle bir olay var. Almanya'nın nüfusuna bakmışlar. Çok ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Genç yaşlarda erkeklerin sayısı daha fazlaymış Almanya'da. Özellikle 30 yaşına kadar olan grupta her 1000 erkeğe karşılık sadece 900 kadın varmış. Genç kızlar, hadi yine iyisiniz, seçeneğiniz bol ha. Ama 50 yaşından sonraya bir bakıyoruz, işler burada tersine dönüyor arkadaşlar. Her 1000 erkeğe karşılık 1260 kadın düşüyormuş. Beyler, sakin olun siz, yine de çok şey yapmayın yani. Yani yaş ilerledikçe kadın nüfusu belirgin şekilde artıyormuş. Hanımlar, vallahi bu dünyayı biz yöneteceğiz ha. Sebebi ne peki? Almanya'da niye böyle oluyor? Birkaç şeyin birleşimi tabii. Erkek çocuk biraz daha fazla doğuyormuş. Göç edenler arasında da erkek oranı daha yüksekmiş. Ama kadınlar ortalama olarak daha uzun yaşadığı için erkekleri direkt eliyorlar arkadaşlar. Şimdi yine kesin sakın bana şey demeyin. Kadın dırdırından erkekler erkenden gidiyor falan demeyin lütfen. Ben artık bu konuyu açtığımızı düşünüyorum.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Şimdi aksiyon fiyatıyla 1.49'a. Sakın kaçırma. Yayla. Adı da başka, tadı da.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
3: Tabii, nereden olsun?
2: Depo Market'in yakınında.
3: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Esen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
2: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
4: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
5: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Öz Bakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Öz Bakım Pflegeberatung, özbakım.de.
6: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
7: Taze, el yapımı ve %100 helal. Aradığın o güçlü burger deneyimi Etmanus Burger'de başladı. Günlük hazırlanan etler, modern dokunuşlar ve unutulmaz bir lezzet. Etmanus Burger, sen de bu dinamik lezzet dünyasına katıl. 14 şubesiyle lezzeti Almanya'nın dört bir yanına taşıyor. Etmanus Burger.
8: Siz de insanlara yardım ederek para kazanmak ister misiniz? Fliegerdienst Nur yeni çalışma arkadaşları arıyor. Aile ortamında çalışma imkanı, ortalamanın üzerinde maaş, Weihnachtsgeld ve şirket aracı imkanı. Sağlık alanında mesleğiniz veya sertifikanız varsa hemen başvurun. Fliegerdienst Nur. Fliegerdienst-nur.de.
9: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant. Doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant Unterasse Olympiaweg 2 Köln.
10: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
11: Öz Yörem.

Ebru Gündeş'ten muazzam bir şarkı. Kızıl Mavi. Ne güzel anlatmış şarkıda değil mi duygularını? Arkadaşlar bir dinleyicimiz yazmış. Şimdi demiştik ki Almanya'da gençler için, genç kızlar için erkek seçeneği daha fazlaymış. 50 yaş üstünde de daha fazla kadın nüfusu çok fazlaymış. Matematik olarak böyle bir işte kendine eş arayanlara böyle bir baht çıktı diyebiliriz. Biz nüfusa bu şekilde bakıyoruz. Kader olarak, kısmet olarak bakıyoruz. Bir dinleyicimiz yazmış diyor ki biz diyor erkekleri 50 yaştan sonra boşadığımız için onlar boşa çıkıyor herhalde demiş. Ya konu nasıl izdivaça geldi ben anlamadım. Ben sadece usul usul Almanya'nın nüfusunu konuşacaktım halbuki. Sizlerden gelen çok tatlı mesajlar var ama gerçekten burası evlilik programına dönsün istemediğim için. Şimdilik çok güzel bir şarkı gönderiyorum sizlere Tantaşçı. Gidişat. Çünkü biz bu şekilde gidersek bu gidişat çok kötü gidişat olacak. Bu şarkı tam bu konuya layık. Tantaşçı müthiş yorumuyla gidişat şarkısını sizler için söylüyor.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Bayer Leverkusen kadın futbol takımının genç yıldızı Carlotta Vamser, İngiltere devi Manchester City'ye imza attı. 22 yaşındaki hücum oyuncusu sağlık kontrollerinden geçti ve bonuslarla birlikte 650 bin euroya ulaşacak bonservis bedeliyle transferini tamamladı. Hafta sonu Wolfsburg'a karşı oynanan maçı tribünden izledikten sonra takım arkadaşlarıyla vedalaşan Vamser, kadınlar Bundesliga tarihinin en pahalı oyuncusu unvanını ele geçirdi. Geçen yıl Eintracht Frankfurt'tan bedelsiz olarak kadroya katılan Alman milli futbolcu, hayalini kurduğu İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde forma giyecek artık.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM NRV Facebook ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel, Köln, Bonn, Aachen.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Bonn'da bakım amacıyla garaja çekilen 60 vagondan sadece birkaçı onay alabildi. Bu nedenle şehir içi ulaşımda tramvay krizi henüz çözülemedi. Okulların açılmasıyla ulaşımdaki aksamaları hafifletmek için 63, 67 ve 68 numaralı tramvay hatları tamamen iptal edildi. 66 numaralı hat içinse otobüs aktarmalı özel bir güzergah oluşturuldu. Köln-Bonn arasında çalışan 16 ve 18 numaralı hatlardaysa inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla seferler yeniden başladı. 2026 Aachen Barış Ödülü bu yıl iki farklı gruba verildi. Ödülün ilk sahibi Kölş merkezli Barış İçin Filistinliler ve Yahudiler grubu oldu. Diğer ödül ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde göçmenlere yardım eden Unidos MN ile The Smitten Kitten adlı queer kolektife gitti. Ödül töreni bu akşam Aachen Aula Carolina'da gerçekleşecek. Aachen kent bölgesinde çim biçme robotlarının gece çalıştırılması yasaklandı. Salı akşamından itibaren geçerli olan karara göre cihazlar gün batımından yarım saat önce ile gün doğumundan yarım saat sonraki süre arasında çalıştırılamayacak. Yasakla özellikle kirpilerin ve küçük hayvanların korunması hedefleniyor. Karar Dortmund'da da uygulanıyor. Duisburg-Hamborn cezaevinde pazar günü gerçekleşen firarın detayları netleşmeye başladı. Hırsızlık suçlamasıyla tutuklu bulunan bir kişi hücresindeki demir parmaklıkları testereyle kesip çatıya çıkarak kaçmıştı. NRV Adalet Bakanı Benjamin Limbach, kesici aletlerin cezaevine nasıl sokulduğunun titizlikle incelendiğini duyurdu. Firari'nin cezaevi personelinden yardım alıp almadığının henüz kesinleşmediği söylendi. Bakan Limbach, eyalet cezaevlerinde yolsuzluk iddialarını reddederek personelin büyük çoğunluğunun görevini sadakatle yaptığını vurguladı. Brandenburg eyaletindeki Turnow-Prilak trafo merkezinde el yapımı patlayıcı ve yangın çıkarıcı düzenekler bulundu. Jenschwalde kömür santraline bağlı tesisteki patlayıcılar uzmanlarca etkisiz hale getirildi. Saldırı girişimine rağmen bölgede herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmadı. Alman hükümetinin Leipzig-Halle havalimanındaki patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla yapılan saldırı girişiminden Rus istihbaratını sorumlu tutmaya hazırlandığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Johann Wadepool ve İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin'de yapılacak ortak açıklamayla konuyla ilgili Almanya'nın atacağı adımları duyuracak. Mikrofonda ben Volkan Ağır, hepinize iyi akşamlar dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
0: Özyörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Koray Avcı ile devam ediyoruz. Makine gibi bir şarkı, makine gibi bir yorum. Müthiş. Koray Avcı hangimiz sevmedik parçası, efsane parçayı tekrar yorulmuyor kendi tarzında ve ortaya muhteşem bir iş çıkıyor. Buyurunuz sizler için.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Bir haber duydum. Dedim ki nasıl yani? Yoksa 6 yıl boyunca kira ödemeyecek miyiz? Arkadaşlar, Almanya'da kiralarla ilgili bayağı iddialı bir kampanya başlatıldı. Bir grup konut ve kiracı inisiyatifi diyor ki kiralar 6 yıl boyunca dondurulsun. Ya ve sadece bu da değil. Şimdi aşırı yüksek kiralar düşürülsün diyorlar. Yeni kiralamalarda da üst sınır olsun diyorlar. Kampanyaya da Berlin ve Brandenburg'daki kiracı dernekleriyle birlikte Deutsche Wohnen girişimi de destek veriyor arkadaşlar. Ciddi bir mesele, bakın umutlarım yeşerdi şu an. Ama sadece Berlin gibi tek tek eyaletlerde değil, Almanya'nın tamamında geçerli bir kira tavanı oluşturmak istiyorlar. Amaç bu aslında. Şimdi ev sahibi dinleyicilerimiz biraz gerildi. Evet, hissedebiliyorum.
1: Nasıl 6 yıl kira almayacak mıyız diye.
0: Kiracılar da radyonun sesini iyice açtı, fark ettim şu an. Yahu herkesin ortak derdi bu değil mi? Bu ev bu paraya gerçekten değer mi? Bu parayı bu para ediyor mu bu ev? Bunu hep sorguluyoruz. Ya bakıyorum, bazı şehirlerde 500-600 euro kira veriliyor. Bazı şehirlerde aynı evlere 1600-1700 euro kira ödeniyor. Yine aynı ev. Hangisi normal hiç anlamadım, gitti yıllardır. Şimdi bu kampanya imza toplamaya başladı arkadaşlar. Hemen getirin. Nereye imzalıyoruz istiyorum ben de şu an. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 6 yıl boyunca kira ödemesek hayatımız nasıl değişir acaba? Of, ağzım sulandı anlatırken.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Straße 271, Köln Ehrenfeld.
2: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
3: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
4: İster küçük bir şehir arabası, ister 7 kişilik aile aracı. Sara Otomobil'e de uygun fiyatlı otomobillerden lüks araçlara kadar geniş bir seçenek sizi bekliyor. Üstelik cazip finansman imkanlarıyla tüm araçlarımız teslim edilmeden önce TÜV'den geçirilir ve bakımları yapılır.
5: Star Otomobili, Köln Bildersdöckchen.
6: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disiplini ile Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
7: TÜV mü? Daha vardı ya.
8: Baktınız mı?
7: Yo, ceza mı yerim?
8: Geçtiyse yersiniz. Bakmakta fayda var.
9: Köln'de 30 yıldır TÜV'ün ustası belli. TÜV Rheinland FSB Nurettin Özdemir ve ekibi. Randevulu gel, randevusuz gel. TÜV beklemez. Siz de beklemeyin. Auto Experts Köln. 3 şube, son teknoloji ekipman. Örneğin Äußere Kanalstraße 90, Köln Ehrenfeld.
10: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızda Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran. Hamburger Straße 10, Brühl.
11: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporos Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporos Kuosandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
12: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
13: Bu ev değişecek.
14: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
11: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürth.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
15: Öz Yörem.

Tarkan'la devam ediyoruz. Tarkan'ın yeni şarkılarından biri. İyi, özetmeden yeni şarkılar çıkarıyor Tarkan. Bayılıyoruz megastarımıza. Enseyi karartma diyor.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: 6 yıl kira ödemeyecek miyiz yoksa diye bir heyecanlandık arkadaşlar. Almanya'da bir kampanya başlatıldı. Diyorlar ki kiralar 6 yıl boyunca dondurulsun. Hayır, neden 6 yılı seçtiniz ben onu anlamadım. 6'da sizi durduran neydi? Şunu yuvarlasaydık 10 deseydik ne olacaktı yani? Madem umutlanıyoruz, umudumuza bile fren sistemi koymayalım yani. 10 yıl boyunca kiralar dondurulsun. Müthiş. Bu kampanya başlatılmış ve imza topluyorlar arkadaşlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu bizi rahatlatır mıydı? Hayatımızı nasıl etkilerdi diye sormuştum. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
4: Kolay gelsin, kolay gelsin. Ya devlet de sendikalar da herkesi yanlış yönetiyor, yönlendiriyor. Ne yapılması gerek? Herkes daha fazla para kazansın, kiracı da kazansın, kiraya veren de kazansın.
3: Evet.
4: Ya 6 yıl kira ödenmese bu kredileri nasıl ödeyecekler? O borçlar nasıl ödenecek? Yanlış, yanlış, bu yanlış.
3: Beğenmedik bu fikri. Vallahi bu zamana kadar beğenen bir kişi bile görmedim galiba. Bu dinleyicimiz beğenmemiş. Nasıl ödenecek? Yanlış diyor. Yani herkesin maaşını yükseltin diyorlar. Keşke. Maaşlar yükselince ne oluyor biliyor musun? Kiraları da yükseltiyorlar. Giderlerimiz de yükseliyor. Hiçbir şey anlamıyoruz kazandığımızdan vallahi. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
5: Ev sahibi olan biri olarak... Bana pek uymadı.
3: Tabii.
5: Yani biz de o ev için bankaya kredi ödüyoruz.
3: Doğru.
5: Olmaz.
3: Olmaz. Yine onaydan geçmedi. İmzalamayacakmış kendisi. Bir dinleyicimiz de şöyle söylüyor.
6: Böyle oluyor. Ben yemedim içmedim biriktirdim. Gelsin yiyip içip yatanlar yesin benim paramı. Hiç böyle bir şey olur mu? Ben hiç desteklemiyorum bu kanunu. Ben de kiradayım. Böyle bir şey olamaz.
3: Yok, tutmadı bu. Bu fikir kimse tarafından beğenilmedi. Yani 6 yıl boyunca kira ödemeyelim dedik. Ağzımızda takılı kaldı valla. Kimse beğenmedi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Bundesregierung macht offenbar Russland für den versuchten Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig-Halle verantwortlich. Nach Informationen von Bild und Spiegel steckt aus ihrer Sicht ein russischer Geheimdienst dahinter. Eine offizielle Stellungnahme könnte es heute geben.
2: Grünen-Chefin Brandner nennt die neuen Berichte harten Tobak. Für sie kommt der Verdacht aber nicht überraschend. Bestätigt sich die Spur, soll die Bundesregierung von russischem Staatsterrorismus sprechen. Und Brandner fordert eine gemeinsame Antwort mit den europäischen Partnern und der NATO. Auch Außenminister Wadefuhl setzt auf Abstimmung. Er trifft sich mit Innenminister Dobrindt in Berlin und reist danach weiter zum EU-Außenministertreffen nach Irland. Auch die EU wartet auf konkrete Ergebnisse, um dann entsprechend reagieren zu können. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Bei den Sprengvorrichtungen am Umspannwerk in Südbrandenburg handelt es sich nach Angaben des Netzbetreibers um eine Art Silvesterrakete. Nach bisherigen Erkenntnissen erfolgte die versuchte Sachbeschädigung durch selbstgebaute Flugkörper, die handelsüblichen Silvesterraketen ähneln, teilte der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz mit. Vor Ort wurden weitere noch nicht gestartete Flugkörper gefunden. Entschärfer sind noch immer am Umspannwerk. Fast jeder dritte Mieter in Deutschland macht sich Sorgen, seine Miete künftig nicht mehr bezahlen zu können. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Deutschen Mieterbunds. Die Mietenkrise habe sich verfestigt, erklärte Verbandschefin Weber-Moritz.
3: Jeder Zweite fürchtet, wenn er künftig umziehen muss, findet er keine bezahlbare neue Wohnung mehr. Die Wohnkosten sind im vergangenen Jahr bei jedem Zweiten gestiegen. Dabei gilt in Gegenden, in denen der Wohnungsmarkt besonders angespannt ist, die Mietpreisbremse. Die will die Regierung auch nochmal verschärfen. Doch laut Mieterbund trauen sich viele gar nicht, ihr Recht einzufordern, aus Angst gekündigt zu werden. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Das IFO-Institut erwartet vorübergehend weniger Preisdruck in Deutschland, sieht aber keine nachhaltige Entspannung bei der Inflation. Im August planten nach Angaben des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts zwar etwas weniger Firmen, ihre Preise zu erhöhen. Insgesamt dürfte die Teuerung in den kommenden Monaten aber hoch bleiben. Dieses Jahr werde die Inflationsrate voraussichtlich bei 2,8% liegen und im nächsten Jahr auf 3% steigen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Girne açıklarında batan feribotta kayıp sayısı 20'ye yükseldi. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken 241 kişi kurtarıldı. Yaklaşık 514 metre derinlikte bulunan batığa robotik dalış yapılacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ekipleri, askeri gemiler, helikopterler, insansız hava araçları ve dalgıçlarla kayıp kişileri aramayı sürdürüyor. Operasyona Türkiye'den 2 insansız hava aracı ve 1 kasa tipi uçak destek veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanının zirve oturumunda konuşması ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 kişiden 8'i hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında CHP delegesi Özkan Deniz de bulunuyor. Kararların ardından dosyada yalnızca Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek tutuklu kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 97 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 69 şüphelinin belirlendiğini açıkladı. Bu kişilerden 15'i tutuklanırken 30 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gürlek, yangınların çıkış nedenleriyle olası ihmal ve sorumlulukların ayrıntılı biçimde araştırıldığını söyledi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan, adli yılın açılışında konuşma yaptı. Yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, tutuklama tedbirleri, ifade özgürlüğü ve avukatların yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapan Sakan, ceza muhakemesiyle yargılama süreçleriyle infazın iç içe geçtiğini ifade etti. Bu tür hukuka aykırı uygulamaların ceza adalet sistemine karşı derin ve yaygın bir güvensizlik oluşturduğunu dile getirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği iddia edildi. Soruşturmada Böcek hakkında yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna dair ağır iddiaların bulunduğu, çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öğrenildi. Galatasaray, 22 yaşındaki A-Milli futbolcu Deniz Gül'ü Porto'dan bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe kulübü ise Bekao, Diego Carlos, Talisca ve Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırdığını açıkladı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için Azerbaycan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Köln ve Bonn'da hava bulutlu, sıcaklık 20 derece gün boyunca. Köln ve Bonn'da 13 ile 21, Aachen'da 14 ile 19 derece bekleniyor. Düren'de hava güneşli, sıcaklık 20 derece, gün içinde 14 ile 21 derece. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
7: Sefo ve Simge'le devam ediyoruz. Paydos keyfimize. Saatlerimiz 17.08'i gösteriyor. Herkese iyi akşamlar. Görmem böylesini şarkısı sizlerle. Göremedim.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 89 sent. Çeyrek altınsa 211 euro 56 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 99 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Serdar Ortaç heyecan dedi. Final Escape'imiz devam ediyor. Arkadaşlar bugün 1 Eylül. Yani resmi olarak sonbahar mevsimine girdik değil mi? Ama bana kimse bu mevsimi sonbahar diye kakalamasın lütfen. Ben bugünü, bu tarihi 3 hatta 4 farklı mevsim gibi yaşıyorum. Sabah uyandınız, erkenden yola çıktınız. Bir kere bir kara kışı yaşıyorsunuz orada. O kara kış, o gri siyah havayı falan alıyorsunuz. Yüzünüzde o ayazı hissediyorsunuz. Sonra işte işinize gücünüze gidiyorsunuz. Öğlen oldu saat. Bir yaz çıkıyor. Bir güneş bir vuruyor. İliklerini yakıyor. Ya tenin bronzlaşıyor. Teninin rengi değişiyor ya. Yazı yaşıyorsun. Sonra güneş için üstünde birazcık böyle bulutlar geliyor. Hemen böcek sesleri. İşte içeri arı giriyor. Konuşamıyorsun. Ağzın içine arı giriyor falan. Orada bir ilkbahar yaşıyorsun. Ondan sonra işte akşam evine dönerken de o kışır kışır dökülen yaprakların üstüne basarak sonbaharı yaşamış oluyorsun. Kimse bana bugünün tarihini sonbahar deyip de beni kandırmaz. Sonbahar falan olduğu yok. 1 Eylül tarihi 4 mevsimden oluşur. Çocuk kitaplarını tekrar yazın, baştan yazın. Lütfen hiçbir çocuğa 1 Eylül sadece sonbahardır diye yalan da söylemeyin lütfen. Ben ne giyeceğimi şaşırdım. Yıldım artık ya. Yıldım artık. Üzerime kışlık ceket mi alsam yoksa mayomu mu giyip çıksam bilmiyorum artık.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Lezzetin adı Fulya, kalpleri ısıtır bir anda.
3: Fulya dilimli tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla 1.99'a. Sakın kaçırma. Mutluluk Fulya'da.
4: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Öz Bakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Öz Bakım Pflegeberatung.
5: Longericher Straße 1, Köln Nippes.
6: Bakıma muhtaç yakınınız mı var? Pflegedienst Nur evde bakım hizmetiyle Türkçe ve kültürünüze uygun hizmet sunar. Üstelik izin parası, bakım parası gibi başvurularınızda da sizi destekliyoruz. 6 ayda bir yapılması zorunlu olan Beratungseinsatz için hemen randevu alın. Nur gemeinsam stark. Pflegedienst Nur. Pflegedienst-nur.de.
7: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi. Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
8: Kendi işini kurmak, riski azaltmak mı istiyorsun? Etmanus Franchise ailesine katıl. 14 başarılı şube, kanıtlanmış iş modeli, helal ürün ve tam destek. 31 Ağustos'a kadar franchise ücreti 1500 yerine sadece 1250 euro. Üstelik cirodan pay yok. Detaylı bilgi etmanus.de franchise.
9: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
10: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Straße 271, Köln Ehrenfeld.
11: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
12: Tabii, nereden olsun?
11: Depo Market'in yakınında.
12: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
11: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
13: Cebinizin dostu Depo Market. Enerve'de 16 yerde.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
14: Öz Yörem.

Bir dinleyicimiz demiş ki eğer Esra bugün hangi mevsimde olduğumuzu bilmiyorsan soğan gibi giyinebilirsin demiş. Yani şu hayatta soğan olmayı herhalde istemezdim diye düşünüyorum. Birçok şey olmak isterim bu hayatta ama soğan istemem diye düşünüyorum.

Bugün 1 Eylül. Yeni bir mevsimin başlangıcı. Eylül ile birlikte Almanya'da neler değişiyor ona bir bakalım arkadaşlar. Yeni ayla birlikte bazı kurallar var. En dikkat çekeni bence tren istasyonları ile ilgili. Deutsche Bahn alkol yasağını genişletiyor arkadaşlar. 1 Eylül'den itibaren Berlin Hauptbahnhof, Gelsenkirchen, Kiel ve Braunschweig'da peronlarda ve istasyon hollerinde alkol içmek yasak. Ama çantanızı da kapalı şişe taşıyabilirsiniz. Ve restoranlar da kapsam dışında tabii. Yani istasyonda öyle elini alıp bira içmek yok. Ama birayı trene bindirmek serbest. Başka ne var? Vergi danışmanlığı veren Lohnsteuerhilfe Verein'ların kapsamı genişliyor arkadaşlar. Daha fazla kişi bu hizmetten yararlanabilecek bu değişiklikle. Şimdi 27 Eylül'den itibaren şirketler de kafalarına göre çevre dostu, işte iklim nötr yazamayacaklar. Kanıtlamaları gerekecek. Bu kanıt da yeni bir istek. Bakalım 12 Eylül'den itibaren de robot süpürge, fitness bilekliği, elektrikli bisiklet gibi akıllı cihazların topladığı verilere kullanıcıların erişmesi daha da kolay olacak. Nihayet Datenschutz'da biraz genişliyoruz gibi. Şimdi Spotify konusu var. Spotify, yapay zeka ile oluşturulan sanatçı profillerini daha görünür şekilde işaretlemeye hazırlanıyor. Oh be, bence en iyilerden biri de bu. Çünkü hep kandırılmış gibi hissediyordum kendimi. Hangisi gerçek insan yapımı, hangisi yapay zeka yapımı bilemiyordum şarkıları dinlerken. Şimdi gözümüze sokacaklar bunu. Kısacası Eylül sadece sonbaharı getirmiyor arkadaşlar gördüğümüz üzere. Biraz yasak getiriyor, biraz hak getiriyor. Biraz da bu şarkıcı gerçek mi yapay zeka mı dönemini getiriyor. Umarım hepimizi harika bir ay bekler. Bu ay ne istiyorsanız o şey oluverir umuyorum ki. Sonbahar bize güzelliklerle gelsin.

0: Metropol FM Aktüel. Köln, Bonn, Aachen.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Bonn'da bakım amacıyla

0: güzergah oluşturuldu. Köln-Bonn arasında çalışan 16 ve 18 numaralı hatlarda ise inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla seferler yeniden başladı. 2026 Aachen Barış Ödülü bu yıl iki farklı gruba verildi. Ödülün ilk sahibi Kölş merkezli Barış İçin Filistinliler ve Yahudiler grubu oldu. Diğer ödül ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde göçmenlere yardım eden Unidos MN ile The Smitten Kitten adlı queer kolektife gitti. Ödül töreni bu akşam Aachen Aula Carolina'da gerçekleşecek. Aachen kent bölgesinde çim biçme robotlarının gece çalıştırılması yasaklandı. Salı akşamından itibaren geçerli olan karara göre cihazlar gün batımından yarım saat önce ile gün doğumundan yarım saat sonraki süre arasında çalıştırılamayacak. Yasakla özellikle kirpilerin ve küçük hayvanların korunması hedefleniyor. Karar Dortmund'da da uygulanıyor. Duisburg-Hamborn cezaevinde pazar günü gerçekleşen firarın detayları netleşmeye başladı. Hırsızlık suçlamasıyla tutuklu bulunan bir kişi hücresindeki demir parmaklıkları testereyle kesip çatıya çıkarak kaçmıştı. NRV Adalet Bakanı Benjamin Limbach, kesici aletlerin cezaevine nasıl sokulduğunun titizlikle incelendiğini duyurdu. Firari'nin cezaevi personelinden yardım alıp almadığının henüz kesinleşmediği söylendi. Bakan Limbach, eyalet cezaevlerinde yolsuzluk iddialarını reddederek personelin büyük çoğunluğunun görevini sadakatle yaptığını vurguladı. Brandenburg eyaletindeki Turnow-Prilak trafo merkezinde el yapımı patlayıcı ve yangın çıkarıcı düzenekler bulundu. Jenschwalde kömür santraline bağlı tesisteki patlayıcılar uzmanlarca etkisiz hale getirildi. Saldırı girişimine rağmen bölgede herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmadı. Alman hükümetinin Leipzig-Halle havalimanındaki patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla yapılan saldırı girişiminden Rus istihbaratını sorumlu tutmaya hazırlandığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Johann Wadepool ve İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin'de yapılacak ortak açıklamayla konuyla ilgili Almanya'nın atacağı adımları duyuracak. Mikrofonda ben Volkan Ağır, hepinize iyi akşamlar dilerim.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Arkadaşlar bugün yılbaşı, biliyor musunuz? Yılbaşı nereden çıktı bu diyeceksiniz ama bugün yılbaşı çünkü bence bir senede iki tane yılbaşı var. Bir tanesi 1 Ocak, herkesin bildiği gibi, bir tanesi de 1 Eylül. Bugün 1 Eylül. Neden? Sanki her şey yeniden başlıyor gibi. Okullar başlıyor, iş hayatında yenilikler, yeni sezonlar başlıyor. Onun dışında yeni kampanyalar başlıyor, yeni diziler geliyor. 8 ay bitmiş, 4 ay kalmış. Onun heyecanı başlıyor. Başlıyor da başlıyor. Peki sizin hayatınızda neler başlıyor? 1 Eylül itibariyle hangi kararları alıyorsunuz? Neleri yapacaksınız ya da yapmayacaksınız? Böyle yeni kararlar verdiniz mi? Çok merak ediyorum. Bana lütfen mesajlarınızı yazın. Yeni yılınız kutlu olsun. Manifest'le devam ediyoruz.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restoran, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restoran, Unterrasse, Olympia Weg 2, Köln.
2: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Köln'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
3: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
2: Afora Event. Hamburger Strasse 10, Brühl.
4: Babanız her şeyi çözemeyebilir ama Auto Expert Köln çözer. 30 yıllık tecrübeyle Gutachten'dan rot ayarına, son teknoloji kalibrasyon sistemlerine kadar A'dan Z'ye her şeyle ilgileniyoruz. Auto Expert Köln, Gutacht'ta Nurettin Özdemir. Köln'de 3 yerde. www.autoexpertkoeln.de.
5: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
6: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporus Kuosandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
7: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
8: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
9: Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
10: Star Otomobili.
9: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
10: Star Otomobili. Köln Bilderstöckchen.
11: Bu ev değişecek.
12: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
13: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürth.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
14: Öz Yörem.

hanımlar beyler. Faydos keyfimize devam ediyoruz. Hasta oldunuz diyelim. İlk gün Krankenhaus getireceksiniz. Bunu zorunlu tutuyorlar. Yeni bir tartışma konusu Almanya'da arkadaşlar. Hasta olduğunuz ilk günden itibaren doktor raporu zorunlu olsun mu? Şimdi koalisyon içinde bu konuda çok fazla fikir ayrılığı var. Bazı partiler bu düzenlemeyi savunuyor. Çalışma Bakanı da bu gerçekten pratik mi acaba diye bir sorguluyor şu anda. Tamamen karşı çıkanlar da var. İnsanları daha fazla belge, kağıt ve bürokrasiyle uğraştırmayın yahu, bir rahat bırakın diyenler var. Hatta başka bir öneri daha var. Hiç hastalık izni kullanmayan çalışana vergiden muaf prim verilsin. Ay, buna bayıldım. Bu da ayrı bir tartışma tabii. Ya çünkü insan hasta olmamayı başarı gibi yazınca yarın ateşi 40 derece olan çalışan da diyecek ki prim yanmasın, ben yine de işime gelirim deyip gelecek, ortalığı 40 derecede yakacak kesin. O yüzden sadece olay Krankenhaus almak değil yani. Çalışanı kontrol mü edeceğiz, yoksa gerçekten hasta olduğunda evde kalmasını mı kolaylaştıracağız? Bunu bir düşünsek sanki daha iyi olmaz mı? Bir ara yine insanların hasta olduğuna inanmayıp kapı kapı gezmeyi deniyorlardı. Gerçekten hasta mısın, kanıtla diye. İnsanlık hali değil mi yahu? Hasta olabiliriz ve hastalık boyutumuza göre ilk gün hemen koşa koşa Krankenhaus alıp onu iş yerine gönderemeye de biliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. O sırada dağları deleceğiz hep birlikte Özlem Tekin'le. Şimdi radyolarınızda dağları deldim diyor. Bomboştu uzun.

Çek ne var hayatta? Hem ne var korkup kaçacak bunda? Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der misslungene Anschlag mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig-Halle ist nach Erkenntnissen der Bundesregierung in russischem Auftrag verübt worden. Das sagte Bundesinnenminister Dobrindt und begründete dies mit polizeilichen Ermittlungsergebnissen, Tatmustern und nachrichtendienstlichen Erkenntnissen. In einem Umspannwerk nahe dem Kraftwerk Jenschwalde in Südbrandenburg hat es zwei Sabotageakte gegeben, aber ohne Stromausfall als Folge. In zwei Fällen sei es gelungen, leitfähiges Material in die Höchstspannungsleitung einzubringen, sagte Brandenburgs Innenminister Redmann.
2: Das angegriffene Braunkohlekraftwerk ist das größte in Brandenburg. Es versorgt viele Haushalte mit Strom und Fernwärme. Zu Ausfällen ist es diesmal aber nicht gekommen. Unbekannte haben das Umspannwerk am Morgen mit selbstgebastelten Raketen beschossen. Dort wird der Strom, der im Kraftwerk erzeugt wird, verteilt. Die Täter wollten offenbar die Stromversorgung kappen. Im Januar hatten sich linksextreme Täter zu einem ähnlichen Anschlag in Berlin bekannt. Rund 45.000 Haushalte waren tagelang ohne Strom. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Post vom Finanzamt flattert ins Haus und viele Menschen verstehen nur Bahnhof, verlieren Geduld und Nerven. Das soll sich nun ändern. Bund und Länder haben nämlich ein Projekt gestartet, das Fachchinesisch in einfache, verständliche Sprache umwandelt.
3: Kein Fluchen mehr, kein Hä? Stattdessen klare Sätze, kurze Infos und ein freundlicher Ton. Klingt wie ein Traum. Wir sollen auf Anhieb verstehen, was das Finanzamt von uns will. Also nichts mehr mit gemäß, Paragraph, Absatz und so weiter. Die Verbesserungen mithilfe eines Sprachmodells sollen ab sofort bundesweit umgesetzt werden. Begründung, verständliche Sprache sei die Voraussetzung dafür, dass wir dem Staat vertrauen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Antonio Rüdiger ist beim Neustart der deutschen Fußballnationalmannschaft nach dem WM-Debakel nicht mehr dabei. Der 33 Jahre alte Innenverteidiger erklärte gut zwei Monate nach dem frühen Turnier aus in den USA seinen Rücktritt aus der DFB-Auswahl. Für ihn sei der Zeitpunkt gekommen, seine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden und den Weg für die junge Generation freizumachen, schrieb Rüdiger in den sozialen Medien.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Girne açıklarında batan feribotta kayıp sayısı 20'ye yükseldi. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken 241 kişi kurtarıldı. Yaklaşık 514 metre derinlikte bulunan batığa robotik dalış yapılacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ekipleri, askeri gemiler, helikopterler, insansız hava araçları ve dalgıçlarla kayıp kişileri aramayı sürdürüyor. Operasyona Türkiye'den 2 insansız hava aracı ve 1 kasa tipi uçak destek veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanının zirve oturumunda konuşması ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 kişiden 8'i hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında CHP delegesi Özkan Deniz de bulunuyor. Kararların ardından dosyada yalnızca Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek tutuklu kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 97 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 69 şüphelinin belirlendiğini açıkladı. Bu kişilerden 15'i tutuklanırken 30 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gürlek, yangınların çıkış nedenleriyle olası ihmal ve sorumlulukların ayrıntılı biçimde araştırıldığını söyledi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan, adli yılın açılışında konuşma yaptı. Yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, tutuklama tedbirleri, ifade özgürlüğü ve avukatların yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapan Sakan, ceza muhakemesiyle yargılama süreçleriyle infazın iç içe geçtiğini ifade etti. Bu tür hukuka aykırı uygulamaların ceza adalet sistemine karşı derin ve yaygın bir güvensizlik oluşturduğunu dile getirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği iddia edildi. Soruşturmada Böcek hakkında yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna dair ağır iddiaların bulunduğu çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öğrenildi. Galatasaray 22 yaşındaki A-Milli futbolcu Deniz Gül'ü Porto'dan bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe kulübü ise Bekao, Diego Carlos, Talisca ve Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırdığını açıkladı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için Azerbaycan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Köln ve Bonn'da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 18 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 13 ile 21, Aachen'da 14 ile 20, Düren'de ise 14 ile 21 derece bekleniyor. Hava şartları gün içerisinde değişiklik göstermeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FM Kariye Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 89 sent. Çeyrek altınsa 211 euro 56 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 99 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Faydos keyfimize devam ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Almanya'da dönerci yoğunluğunda zirvede bir isim görüyorum, bir yer. Sizce neresi? Nüfusa göre nerede daha çok dönerci varmış biliyor musunuz? Duisburg'da. Duisburglular, yakaladık sizi. Sizi gidi dönerciler sizi. Her 100 bin kişiye 13,5 dönerci düşüyormuş arkadaşlar. Hemen arkasında Mannheim var. Mannheimlılar. Nasıl Berlin'i geçmiş ya? Biz de Berlin diye övünüyoruz. Hiç öyle değilmiş bu işler. Augsburg, Aachen'da listenin başlarındaki isimlerden biri. Sürpriz Berlin. Berlin nerede kaldı diye ararken bayağı listenin altlarındaymış arkadaşlar. Yani 100 bin kişiye düşen dönerci sayısı sadece 5,5. Berlin döneri reklam yüzü gibi değil mi arkadaşlar? Reklam yüzü Berlin olmuş ama asıl kazancı Duisburg yaşıyormuş. Sayı işine gelince Duisburg zirvede. Bir dakika kardeşim, açıl karşıdan, asıl döner burada dönüyor diyor Duisburg resmen. Böyle bir racon kesiyor Duisburg'la Mannheim oradan. Bu arada eyalet olarak bakınca da zirvede NAV var. NAV'liler vallahi ne varsa sizde var ha. Almanya'da döner dediğin şey artık fast food değil yani. Bunun ciddi bir yemek olduğunu hepimiz biliyoruz, gurur duyuyoruz. Bütün buradan NAV'deki dönercilere selam olsun bu vesileyle.

0: gram tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla 3.49'a. Sakın kaçırma. Adı da başka, tadı da. Yayla, yayla.
1: Adı da başka, tadı da. Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenloaştrase 262.
2: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Autokauf Köln. Hayalindeki araba seni bekliyor. Bize gel, sana dürüst ve profesyonel hizmet verelim. Bizde neredeyse tüm marka araçlar bulunur. Ayrıca banka kredilerinde 0% imkanı da sunuyoruz.
3: Autokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418, Köln.
4: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
5: Öz Yörem.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Değerli dinleyicilerimiz, bir aile düşünün. Ama bu ailelerin üyeleri konuşmadan anlaşıyorlar. Arkadaşlar, Amerika'da öyle bir aile var ki bazı üyeleri kelimeler yerine sesler kullanıyorlar. Böyle homurtular ve el hareketleri kullanıyorlar. Böyle iletişim kuruyorlar. Hiç dil tasarlamamışlar. Bir dilleri yok yani. Ve Batı Virginia'da yaşıyor bu aile. Genişte bir aile. Ailenin geçmişinde nesiller boyunca yakın akraba evlilikleri varmış. Bunun sonucunda bazı aile üyelerinde ciddi zihinsel ve fiziksel sorunlar görülmüş. Özellikle bazı üyeler konuşmak yerine beden dili kullanmak zorunda kalıyorlarmış ve çeşitli sesler. Ama onları yıllardır takip eden bir belgeselci var. Diyor ki söylenenleri büyük ölçüde anlıyorlar aslında. Çok acayip, aile uzun yıllardır dış dünyadan epey bir izole yaşıyorlar arkadaşlar. Hatta kendi yaptıkları mezar taşlarının bulunduğu özel bir aile mezarlıkları bile varmış. Yani aileye daha iyi yaşam şartları sağlamak için bir yardım kampanyası başlatılmış. Tabii ilk duyunca ne kadar sıra dışı bir aile diyoruz ama biraz detaya girince çok daha hüzünlü bir hikayenin olduğu anlaşılıyor. Burada aslında nesiller boyunca süren akraba evliliklerinin ve izolasyonun bir aile üzerindeki etkisini görüyoruz. İzole bir hayat yaşayan birine dışarıdan bir yardım sağlamak da ne kadar sağlıklı olur? O da işin bir diğer kısmı. Bundan da emin olamıyor insanlar. Çünkü kurulu ve alıştıkları bir düzen var. Onun dışına çıksalar onlar için daha mı iyi olur? Bu da bilinmiyor. Görüyor musunuz? Ne kadar farklı yaşantılar var bu dünyada.

0: Metropol FM Aktüel, Köln, Bonn, Aachen.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Bonn'da bakım amacıyla garaja çekilen 60 vagondan sadece birkaçı onay alabildi. Bu nedenle şehir içi ulaşımda tramvay krizi henüz çözülemedi. Okulların açılmasıyla ulaşımdaki aksamaları hafifletmek için 63, 67 ve 68 numaralı tramvay hatları tamamen iptal edildi. 66 numaralı hat içinse otobüs aktarmalı özel bir güzergah oluşturuldu. Köln-Bonn arasında çalışan 16 ve 18 numaralı hatlarda ise inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla seferler yeniden başladı. 2026 Aachen Barış Ödülü bu yıl iki farklı gruba verildi. Ödülün ilk sahibi Kölş merkezli Barış İçin Filistinliler ve Yahudiler grubu oldu. Diğer ödül ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde göçmenlere yardım eden Unidos MN ile The Smitten Kitten adlı queer kolektife gitti. Ödül töreni bu akşam Aachen Aula Carolina'da gerçekleşecek. Aachen kent bölgesinde çim biçme robotlarının gece çalıştırılması yasaklandı. Salı akşamından itibaren geçerli olan karara göre cihazlar gün batımından yarım saat önce ile gün doğumundan yarım saat sonraki süre arasında çalıştırılamayacak. Yasakla özellikle kirpilerin ve küçük hayvanların korunması hedefleniyor. Karar Dortmund'da da uygulanıyor. Duisburg-Hamborn cezaevinde pazar günü gerçekleşen firarın detayları netleşmeye başladı. Hırsızlık suçlamasıyla tutuklu bulunan bir kişi hücresindeki demir parmaklıkları testereyle kesip çatıya çıkarak kaçmıştı. NRV Adalet Bakanı Benjamin Limbach, kesici aletlerin cezaevine nasıl sokulduğunun titizlikle incelendiğini duyurdu. Firari'nin cezaevi personelinden yardım alıp almadığının henüz kesinleşmediği söylendi. Bakan Limbach, eyalet cezaevlerinde yolsuzluk iddialarını reddederek personelin büyük çoğunluğunun görevini sadakatle yaptığını vurguladı. Brandenburg eyaletindeki Turnow-Prilak trafo merkezinde el yapımı patlayıcı ve yangın çıkarıcı düzenekler bulundu. Jenschwalde kömür santraline bağlı tesisteki patlayıcılar uzmanlarca etkisiz hale getirildi. Saldırı girişimine rağmen bölgede herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmadı. Alman hükümetinin Leipzig-Halle havalimanındaki patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla yapılan saldırı girişiminden Rus istihbaratını sorumlu tutmaya hazırlandığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Johann Wadepool ve İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin'de yapılacak ortak açıklamayla konuyla ilgili Almanya'nın atacağı adımları duyuracak. Mikrofonda ben Volkan Ağır, hepinize iyi akşamlar dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.

uzakta. O köyde ne oluyor biliyor musunuz? Tarlalar gitmesin diye basketbol sahasını mağaranın içine yapıyorlar. Çin'de bir köy var arkadaşlar. Arazi o kadar dağlık ve tarım alanı o kadar kıymetli ki köylüler basketbol sahası yapmak istiyor. Ve bunu yapmak için tarlalarından vazgeçmek istemiyorlar. Ve ne yapıyorlar? Dev bir mağaranın içine basketbol sahası kuruyorlar. Ha böyle iki pota atıp bırakmamışlar yani öyle bir şey değil. Bayağı mağaranın zemini çok engebeliymiş. Bazı yerleri 8 metreye kadar yükseltip düzleştirmişler. Dümdüz mis gibi yapmışlar orayı. Nizami bir saha yapmışlar. 1000 kişilik tribün yapmışlar. Etkinlik sahnesi inanılmaz. Üstelik mağaranın başka avantajı da var. Şimdi yazın kanter içinde oynamıyorlar. Yazın serin oluyor. Kışın da soğuktan korunaklı oluyor. Yağmur yok. Kar yok. Rüzgar yok. Dünyanın en mantıklı şeyi. Günümüzün bütün mağaralarını basketbol sahasına çevirebiliriz. Bir de düşünsenize doğal akustik var. Basket atıyorsun. Şak diye bir ses çıkıyor. Ses 3 daha öteden geri geliyor. Burası sadece basketbol sahası değil, konser falan da verilir yani. Biz olsak orada var ya, ooo ne güzel etkinlikler yaparız. Güzel de köşesinde bir dönerci açarız. Bir köfte ekmek, balık ekmek falan, orayı çok güzel hale getiririz ya. Var mı? Kenarda köşede duran bir mağaranız var mı arkadaşlar sizin? Biliyorum tarlası köye olan çok var ama mağarası olan var mı? Bence orayı değerlendirebiliriz.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem. Öz Yörem.

0: herkese iyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 1 Eylül tarihi itibariyle bize katılan bir şehir var. Münster'daki dinleyicilerimiz bizlere katıldılar. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Herkes hoş geldi bir şekilde. Arkadaşlar bugün bizim için çok özel bir gün. Diyorum ya 1 Eylül tarihi yılbaşı gibi bir şeydir. Çoğu şeyin başladığı gündür 1 Eylül. Ve biz de çok tatlı bir yenilik yaptık. Münster bölgesinde artık yayındayız. Yani Münster'ın yanı sıra Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Coesfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık bizi radyolarınızdan dinleyebilirsiniz. Çok gururluyuz Metropol FM ailesi olarak. Biz 1999 yılında Berlin'de başladık bu radyoya arkadaşlar. Hatta benim büyüklerim, ben yine en gençlerdenim. Benim büyüklerim o zamanlarda kurmuşlar bu radyoyu ve inanılmaz gurur doluyum ben de. Sonra Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Bremen, Hamburg derken bu yıl NRW'de zaten büyümeye başlamıştık. Şimdi yanına bir de Münster eklendi. Çok gurur doluyuz. Metropol FM sizler oldukça var oluyor. İyi ki biz bir oluyoruz. Aile hissiyatını Almanya'da, buralarda, Avrupa'nın göbeğinde hissetmeye devam ediyoruz yıllardır. Artık Münster ve çevresinde DAB Plus radyolarınızdan Metropol FM'i bulunuz. 7/24 bizleri dinleyiniz. Sizin yaşadığınız şehre özel haberler, Türkiye'den önemli gelişmeler, Almanya'da ne olup ne bitiyor, bunların hepsini sizlere tek tek aktarıyor oluyoruz. Sizlere yarenlik yapıyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Hoş geldin Münster.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Köln bölgesindeki uzman danışmanımız Furkan Kabakçı'ya ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun ve uzmanımız hemen sizi arasın. Metropol FM, senin radyon. En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Özünde mutluluk var.
0: Arkadaşlar, Metropol FM'in Instagram hesabından çok yeni bir video paylaştık. O videoyu ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Çok kıymetli sanatçımız Ezel radyomuzda konuğumuz olmuştu ve kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdik. Çok güzel bir bölüm çektik, çok eğlendik. Onun tam versiyonunu YouTube'a yükledik, bir de Instagram hesabımızdan paylaştık. Oraya gidip inceleyebilirsiniz. Bizi Instagram hesabımızdan da takip etmeyi unutmayın. Ezel, bana ne bu sevdalar.

Değerli dinleyicilerimiz, bir Barış Manço efsanesi gönderiyorum sizler için. Akşamınız neşeyle dolsun. Bugün 1 Eylül, yeni bir ayın, yeni bir mevsimin başlangıcı. Herkese müthiş bir ay olsun diliyorum. Müthiş bir mevsim geçirelim istiyorum hep birlikte. Barış Manço'nun en sevilen şarkılarından biri Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şimdi sizlerle. Herkese iyi akşamlar.

0: silerim.
1: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Cilt kanseri tedavisinde çığır açacak yeni mRNA aşısı klinik deneylerde önemli bir eşiği geride bıraktı. Minden Üniversite Kliniği'nin de dahil olduğu faz 3 çalışmasında tümörü ameliyatla alınan hastaların bağışıklık sistemine kanserli hücreleri tanıma yeteneği kazandırıldı. Dermatoloji Kliniği Direktörü Profesör Doktor Ralf Gutma, kişiye özel hazırlanan bu aşının kanserin nüksetmesini engellemede tarihi bir fırsat sunduğunu belirtti. Aşının klinik sonuçları Ekim ayındaki Uluslararası Kongre'de açıklanacak. Onay süreçlerinin ardından yeni tedavi yönteminin 2027 yılında kullanıma girmesi hedefleniyor.
1: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Gün boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Enervi Facebook ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın.
3: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

de Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Bu nerede düşürdü?
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: aldım da geldi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: biten yoktur nedeni.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.